0: Mü'minun Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 118 ayettir. Surenin baş tarafında müminlerin kurtuluşa ereceklerinden, sonunda da kötü insanların uğrayacakları cezadan söz edilmektedir. Mü'minun, müminler, iman edenler anlamına gelir. Sure, müminler kurtuluşa ermişlerdir diye başladığı için bu adla anılmıştır.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Kad eflehel mu'minûn.
0: Müminler mutlaka kurtuluşa ermişlerdir.
1: Ellezîne hum fî salâtihim hâşi'ûn.
0: Onlar namazlarında çok saygılıdırlar.
1: وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ.
0: Onlar boş ve faydasız şeylerden kaçınırlar.
1: وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ.
0: Onlar zekatlarını verirler.

0: onlar ırzlarını korurlar. Yalnız eşleri ve elleri altındaki cariyeleri bunun dışındadır. Onlarla olan cinsi ilişkileri yüzünden asla kınanmazlar. Artık kim bunun ötesine geçmek isterse, işte onlar haddi aşanlardır.
1: وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ
0: Yine o müminler emanetlerine ve sözlerine riayet ederler.
1: وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ
0: Onlar namazlarına devam ederler.
1: اُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ اَلَّذ۪ينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ
0: İşte Firdevs cennetini miras alacak olan varisler onlardır. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır.
1: وَلَقَدْ خَلَقَنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ
0: Andolsun ki biz insanı bir balçık özünden yarattık.
1: ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً ف۪ي قَرَارٍ مَك۪ينٍ
0: Sonra onun neslini bir tohum damlası olan, sperma halinde sağlam bir karargah olan ana rahmine yerleştirdik.
1: ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ
0: Sonra o damlayı yapışkan bir madde, embriyo haline getirdik. Bu yapışkan maddeyi de bir lokma et yaptık. O bir lokma eti ise kemiklere çevirdik. O kemikleri de etle kapladık. Sonra onu bambaşka bir yaratık yaptık. En güzel şekilde yaratan Allah'ın şanı ne yücedir.
1: ثُمَّ اِنَّكُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ لَمَيْتُونَ
0: Sonra siz bunun ardından mutlaka öleceksiniz.
1: ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ
0: Sonra siz hiç şüphesiz kıyamet günü tekrar diriltileceksiniz.
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ
0: Andolsun ki biz sizin üzerinizde 7 gök yarattık. Biz yarattığımız varlıklardan habersiz değiliz.
1: وَاَنْ

0: فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون.
1: Biz gökten belli bir ölçüde su indirdik de onu yeryüzünde durdurduk. Şüphesiz ki bizim onu yok etmeye de gücümüz yeter.

0: فواكه كثيرة لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون.
1: İşte onunla sizin için hurma bahçeleri ve üzüm bağları meydana getirdik. Onlarda sizin için birçok meyveler vardır ve siz onlardan yersiniz.

Yine o suyla aslı Tur-i Sina'dan çıkan bir ağaç yarattık ki o ağaç hem yağ hem de yiyenler için katık olacak zeytin verir.

0: Evcil hayvanlarda sizin için bir ibret vardır. Onların karınlarındaki sütten size içiririz. Onlarda sizin için daha birçok menfaatler vardır. Onların etlerinden de yersiniz.
1: وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ
0: Siz onların üzerinde ve gemilerde taşınırsınız.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا

0: Andolsun ki biz Nuh'u kavmine peygamber olarak gönderdik de onlara, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Hala Allah'ın azabından sakınmayacak mısınız dedi.
1: فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا اِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ اَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ

0: inel evvelin.
1: Kavminin inkar eden ileri gelenleri diğerlerine şöyle dediler: bu da ancak sizin gibi bir insandır. Size üstün gelmek istiyor. Eğer Allah elçi göndermek isteseydi melekleri indirirdi. Biz önceki babalarımız için de böyle bir şey duymadık.
0: İn huve illa raculun bihi cinnetun feterabbasu bihi hatta hin.
1: O sadece kendisinde delilik bulunan bir adamdır. Hele bir süreye kadar onu bekleyip gözetleyin bakalım.
0: Kâle rabbi unsurni bimâ kezzebûn.
1: Nuh, ey Rabbim, onların beni yalanlamalarına karşı bana yardım et dedi.
0: Fe evhaynâ ileyhi enisne'il fulke bi'ayyuni.

0: زوجين اثنين فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون.
1: Biz de ona şöyle vahyettik. Bizim gözetimimiz altında sana vahyettiğimiz şekilde gemiyi yap. Bizim emrimiz gelip tandır kaynayınca her cins hayvandan eşler halinde ikişer tane gemiyi al. Bir de daha önce kendileri hakkında azaba uğrayacaklarına dair hüküm geçmiş olanların dışında kalan aileni de gemiye bindir. Zulmedenler hakkında bana bir şey söyleme. Çünkü onlar mutlaka boğulacaklardır.
0: فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ
1: Sen ve beraberindekiler gemiye yerleştiğiniz zaman bizi zalim kavimden kurtaran Allah'a hamdolsun de.
0: وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ
1: Ey Rabbim, beni bereketli bir yere kondur. Sen konuklayanların en hayırlısısın de.
0: اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ وَاِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ
1: Biz her ne kadar Nuh'u ve kavmini imtihan etmişsek de bu olayda sizin için de nice ibretler vardır.
0: ثُمَّ اَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اَخَر۪ينَ
1: Sonra biz onların ardından başka bir nesil yetiştirdik.
0: فَاَرْسَلْنَا ف۪يهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ اَنِعْبُدُ اللّٰهِ

0: الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون.
1: Onlara içlerinden Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Hala Allah'ın azabından sakınmayacak mısınız diye öğüt veren bir peygamber gönderdik. Onun kavminden inkar eden ve ahiret hayatına kavuşmayı yalanlayan, bizim kendilerini dünya hayatında refah içinde yaşattığımız ileri gelenler diğerlerine şöyle dediler. Bu da ancak sizin gibi bir insandır. Sizin yediklerinizden yiyor, içtiklerinizden içiyor. Eğer kendiniz gibi bir insana itaat ederseniz, o takdirde siz mutlaka zarara uğrayan kimseler olursunuz.

0: O size ölüp toprak ve kemikler haline geldiğiniz zaman yeniden hayata çıkarılacağınızı mı vaat ediyor? Heyhat! O size vaat edilen şey ne kadar da uzak. Bizim dünya hayatımızdan başka hayat yoktur. Kimimiz ölürüz, kimimiz yaşarız. Biz öldükten sonra tekrar dirilecek değiliz. O ancak Allah'a karşı yalan uyduran bir adamdır. Biz ona asla inanacak değiliz.
1: قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونَ
0: O peygamber, ey Rabbim, beni yalanlamalarına karşı sen bana yardım et dedi.
1: قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ
0: Allah, onlar biraz sonra mutlaka pişman olacaklardır buyurdu.
1: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ
0: Nitekim onları korkunç bir gürültü hakkıyla yakaladı. Böylece biz onları bir sel süprüntüsü haline getirdik. Allah'ın rahmetinden uzak olsun o zalimler topluluğu.
1: ثُمَّ اَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا اَخَر۪ينَ
0: Sonra biz onların ardından başka nesiller yetiştirdik.
1: مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّتٍ اَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ
0: Hiçbir ümmet kendisine takdir edilen ecelini ne geçebilir ne de erteleyebilir.
1: ثُمَّ اَرْسَلْنَا

0: فبعدا لقوم لا يؤمنون.
1: Sonra biz peygamberlerimizi peş peşe gönderdik. Herhangi bir ümmete peygamberi geldikçe onu yalanladılar. Biz de onları ard arda helak ettik ve onları birer efsane yaptık. Allah'ın rahmetinden uzak olsun inanmayan bir kavim.
0: ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ.
1: Sonra biz Musa'yı ve kardeşi Harun'u ayetlerimizle ve apaçık bir delille Firavun'a ve onun ileri gelen adamlarına gönderdik. Fakat onlar büyüklük tasladılar ve böbürlenen bir kavim oldular.
0: فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ.
1: Bu yüzden biz kendimiz gibi iki insana mı inanacağız? Oysa onların kavmi bize kölelik etmektedirler dediler. Böylece onların ikisini de yalanladılar ve helak edilenlerden oldular.
0: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ.
1: Andolsun ki biz belki doğru yola gelirler diye Musa'ya Tevrat'ı verdik.
0: وَجَعَلْنَا بْنَ

0: Biz Meryem'in oğlunu ve annesini de kudretimize bir delil kıldık. Her ikisini de yerleşmeye uygun ve sulu bir tepede barındırdık.
1: Ya eyyuhar rusulu kulu minat tayyibati ve'melu salihan inni bima ta'melun alim.
0: Ey peygamberler! Helal ve temiz şeylerden yiyin ve salih amel işleyin. Şüphesiz ki ben sizin bütün yaptıklarınızı bilirim.

0: İnsanlar din işlerini kendi aralarında parça parça böldüler. Her grup kendi yanında bulunan dinle sevinmektedir.
1: فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ.
0: Ey Muhammed, sen onları belli bir süreye kadar şaşkınlıkları içinde bırak.
1: اَيَحْسَبُونَ اَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَن۪ينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ.
0: Onlar kendilerine verdiğimiz mal ve oğullarla onların iyiliğine koştuğumuzu mu sanıyorlar? Hayır, onlar işin farkına varamıyorlar.
1: اِنَّ الَّذ۪ينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ.
0: Şüphesiz öyle kimseler de vardır ki onlar Rablerinin korkusundan titrerler.
1: وَالَّذ۪ينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ.
0: Onlar Rablerinin ayetlerine iman ederler.
1: وَالَّذ۪ينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ.
0: Onlar Rablerine asla ortak koşmazlar.

0: Onlar verdiklerini Rablerinin huzuruna dönecekler diye kalpleri ürpererek verirler.
1: Ulaika yusari'un fil hayrati ve hum laha sabiqun.
0: İşte onlar hayır işlerinde yarış ederler ve bu konuda öne geçerler. Ve la

Biz hiç kimseyi gücünün yettiğinden başka bir şeyle mükellef tutmayız. Bizim nezdimizde gerçeği söyleyen bir kitap vardır. Onlar hiçbir haksızlığa uğratılmazlar. Bel

Fakat o kafirlerin kalpleri bundan dolayı bir şaşkınlık içindedir. Onların bundan başka yapmakta oldukları nice kötü işleri daha vardır.

0: Nihayet biz onların refah içerisinde bulunanlarını azapla yakaladığımız zaman hemen feryat ederler.
1: La tec'arul yevme innekum minna la tunsarun.
0: Onlara şöyle denir: bugün feryat etmeyin, çünkü bizim tarafımızdan size asla yardım edilmeyecektir.

0: yusun.
1: Benim ayetlerim size okunuyordu da siz arkanıza dönüyordunuz.
0: Mustekbirine bihi samiran tehcurun.
1: Ayetlerimize karşı büyüklük taslayarak gece toplantılarınızda saçma sözler söylüyordunuz.
0: Efelem yed.

0: Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kendilerine önceki babalarına gelmeyen bir şey mi geldi?
1: Em lem ya'rifu rasulahum fehum lehu munkirun.
0: Yoksa onlar peygamberlerini tanımadılar da mı onu inkar ediyorlar?
1: Em yekuluna bihi cinne bel ca'ahum bil hakki ve ekseruhum lil hakki karihun.
0: Yoksa onda bir delilik olduğunu mu söylüyorlar? Hayır, peygamber onlara gerçeği getirdi. Fakat onların çoğu gerçekten hoşlanmıyorlar.
1: وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاءُ

0: zikrihim mu'ridun.
1: Eğer gerçek onların arzusuna tabi olsaydı, gökler de, yer de ve onların içinde bulunanlar da bozulur giderdi. Ama biz onlara zikirleri olan Kur'an'ı getirdik. Onlarsa kendi zikirlerinden yüz çeviriyorlar.
0: اَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
1: Ey Muhammed! Sanki sen onlardan bir vergi mi istiyorsun? Rabbinin vereceği mükafat daha hayırlıdır. O rızık verenlerin en hayırlısıdır.
0: وَاِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
1: Şüphesiz ki sen onları doğru bir yola davet ediyorsun.
0: وَاِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ
1: Fakat ahirete inanmayanlar o doğru yoldan mutlaka saparlar.
0: وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرِّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ
1: Eğer biz onlara acıyıp da kendilerindeki sıkıntıyı açıp kaldırsaydık, yine azgınlıkları içinde bocalamakta ısrar ederlerdi.
0: وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ
1: Andolsun ki biz onları azapla yakaladık. Ama yine Rablerine boyun eğmediler ve hala ona yalvarmıyorlar.
0: Hatta

0: Nihayet biz onların üzerine azabı şiddetli bir kapı açtığımız zaman bir de bakarsın ki onun içinde şaşkın ve ümitsiz kalırlar.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي اَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ
0: Sizin için kulakları, gözleri ve kalpleri yaratan O'dur. Ne kadar da az şükrediyorsunuz.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَاِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
0: Sizi yeryüzünde yaratıp türeten de O'dur. Siz yalnız O'nun huzurunda toplanacaksınız.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي يُحْيِي وَيُم۪يتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ
0: Yaşatan ve öldüren de O'dur. Geceyle gündüzün değişmesi de O'nun emriyle olur. Siz hiç akıllanmayacak mısınız?
1: بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْاَوَّلُونَ
0: Hayır, onlar da öncekilerin söyledikleri gibi söylediler.
1: قَالُوا

0: Dediler ki, biz ölüp toprak ve kemikler haline geldiğimiz zaman mı yeniden diriltileceğiz? Gerçekten bize ve daha önce babalarımıza böyle bir vaatte bulunuldu. Ama bu öncekilerin masallarından başka bir şey değildir.
1: قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ ف۪يهَا اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
0: Ey Muhammed! De ki, eğer biliyorsanız yeryüzü ve orada bulunanlar kimindir?
1: سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ
0: Onlar Allah'ındır diyeceklerdir. Sen o halde siz hiç düşünmüyor musunuz de.
1: قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ
0: Onlara yedi kat göklerin Rabbi ve büyük arşın Rabbi kimdir diye sor.
1: سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ
0: Onlar bunlar da Allah'ındır diyeceklerdir. Sen o halde siz Allah'tan korkmuyor musunuz de.
1: قُلْ مَنْ

0: Onlara, eğer biliyorsanız her şeyin hakimiyet ve yönetimi elinde olan, onları koruyan fakat kendisi korunmaya muhtaç olmayan kimdir diye sor.
1: سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ
0: Onlar, bunların hepsi Allah'a aittir diyeceklerdir. Sen o halde nasıl oluyor da hayale kapılıp büyüleniyorsunuz de.
1: بَلْ اَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَاِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ
0: Hayır, biz onlara gerçeği getirdik. Oysa onlar elbette yalancı kimselerdir.

0: بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون.
1: Allah çocuk edinmemiştir. Onunla beraber başka bir ilah yoktur. Eğer olsaydı o zaman her ilah yarattığını alıp götürür ve birbirlerine üstün gelmeye çalışırlardı. Allah onların isnat ettikleri vasıflardan münezzehtir.
0: Alimil gaybi
1: midir. Onunla beraber

0: Muhammed, de ki, ey Rabbim, eğer onlara vaat edilen azabı bana mutlaka göstereceksen, beni o zalimler topluluğunun içinde bulundurma Rabbim.
1: وَإِنَّا عَلَىٰ أَنْ نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ
0: Biz onlara vaat edilen azabı sana göstermeye elbette kadiriz.
1: اِدَفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ
0: Sen kötülüğü en güzel şekilde önle. Biz onların yakıştırdıkları sıfatları daha iyi biliriz.

Ey Muhammed, de ki, ey Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Ey Rabbim, onların yanımda bulunmalarından da sana sığınırım.

0: Nihayet müşriklerden birine ölüm geldiği zaman şöyle der: "Ey Rabbim, beni dünyaya geri çevir.
1: لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا ف۪ي مَا تَرَكْتِ

0: Berzahun ila yevmi yub'athun.
1: Belki ben terk ettiğim dünyada salih amel işlerim. Hayır, bu onun söylediği boş bir laftır. Onların arkalarındaysa yeniden diriltilecekleri güne kadar dönmelerine engel olacak bir perde vardır. Fe

0: Sura üfürüldüğü zaman artık o gün aralarında ne soy sop çekişmesi olur ne de birbirlerine soru sorarlar.
1: فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
0: Kimlerin salih amellerinin tartıları ağır gelirse işte onlar kurtuluşa erenlerdir.
1: وَمَنْ

0: Kimin tartıları da hafif gelirse işte onlar kendilerini zarara sokanlardır. Onlar cehennemde ebedi olarak kalacaklardır.
1: تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ ف۪يهَا كَالِحُونَ
0: Ateş onların yüzlerini yalar ve onlar orada sırıtıp kalırlar.
1: أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ
0: Allah, benim ayetlerim size okunurdu da siz onları yalanlardınız değil mi der?
1: قَالُ

0: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون.
1: Onlar da şöyle derler: Ey Rabbimiz, kötülüğümüz bize üstün geldi. Biz bir sapıklar topluluğuyduk. Ey Rabbimiz, bizi buradan çıkar. Eğer tekrar kötü işlere dönersek artık biz zalimler oluruz.
0: قَالَ

0: Bana bir şey söylemeyin. Çünkü benim kullarımdan bir grup vardır. Onlar, ey Rabbimiz, biz iman ettik. Bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın diyorlardı. Siz onları alay konusu edindiniz. Nihayet bu hareketiniz size beni anmayı unutturdu. Siz hep onlara gülüyordunuz. İşte bugün ben onlara sabretmelerinin karşılığını verdim. İşte kurtulup murada erenler onlardır.
1: قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِن۪ينَ
0: Allah kafirlere, yeryüzünde yıllar sayısınca ne kadar kaldınız der.
1: قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ
0: Onlar, bir gün veya günün bir kısmı kadar kaldık. İşte sayanlara sor derler.
1: قَالَ اِنْ لَبِثْتُمْ اِلَّا قَل۪يلًا لَوْ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اَفَحَسِبَتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ
0: Allah buyurur ki, siz sadece az bir süre kaldınız. Keşke bilseydiniz. Sizi sadece boş yere yarattığımızı ve sizin huzurumuza döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?
1: فَتَعَالَ اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ
0: Gerçek hükümdar olan Allah çok yücedir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O yüce ve şerefli arşın Rabbidir.
1: وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلَٰهًا اَخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَاِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ
0: Her kim Allah'la birlikte hakkında hiçbir delil bulunmayan başka bir ilaha taparsa, onun hesabı ancak Rabbinin yanındadır. Kafirler asla kurtuluşa eremezler.
1: وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ
0: Ey Muhammed! De ki, ey Rabbim! Bağışla, merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Nur Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 64 ayettir. Nur ayeti denilen 35. ayette Allah'ın nuru tasvir edildiğinden surede bu adla anılmıştır. Bu surede gerek kişisel ve gerekse sosyal hayata ilişkin hükümlerle, ahlak prensipleri ve özellikle aile hayatıyla ilgili esaslar yer almaktadır. Bismillahirrahmanirrahim.

0: indirdiğimiz ve hükümlerini size farz kıldığımız bir suredir. Düşünüp öğüt alasınız diye onda apaçık ayetler indirdik.
1: اَزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٍ

0: واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين.
1: Zina eden kadınla zina eden erkeğin her birine yüzer değnek vurun. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah'ın dinini tatbik konusunda onlara karşı sizi bir acıma duygusu tutmasın. Müminlerden bir topluluk da onların cezalarına şahit olsun.
0: Ezzani la yankihu illa zaniyeten ev müşriketen ve zaniyetu la yankihuha illa zanin ev müşrik ve hurrime zalika alel mu'minin.
1: Zina eden bir erkek ancak zina eden bir kadınla veya Allah'a ortak koşan bir kadınla evlenebilir. Zina eden bir kadın da ancak zina eden bir erkekle veya Allah'a ortak koşan bir erkekle evlenebilir. Böyle bir evlilik müminlere haram kılınmıştır.
0: وَالَّذ۪ينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ.
1: Namuslu kadınlara zina suçu atıp da sonra 4 şahit getiremeyenlere 80 değnek vurun ve onların şahitliklerini hiçbir zaman kabul etmeyin. İşte onlar fasık kimselerdir.
0: اِلَّا الَّذ۪ينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّح۪يمٌ.
1: Ancak bundan sonra tövbe edip kendilerini düzeltenler bu hükmün dışındadırlar. Çünkü Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

0: أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.
1: Kendi hanımlarına zina suçu atıp kendilerinden başka şahitleri bulunmayanların her birinin şahitliği Allah'a yemin ederek kendisinin mutlaka doğru söyleyenlerden olduğuna şahitlik etmesidir. Beşinci defasında eğer yalan söyleyenlerdense Allah'ın lanetinin kendi üzerine olmasını dilemesidir.

0: والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.
1: Kadının da dört defa Allah'a yemin ederek kocasının mutlaka yalan söyleyenlerden olduğuna şahitlik etmesi cezayı kendisinden düşürür. Beşinci defasında o da eğer kocası doğru söyleyenlerdense Allah'ın gazabının kendi üzerine olmasını diler.
0: وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَاَنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ
1: Allah'ın size lütfu ve merhameti olmasaydı ve Allah tövbeleri kabul edici, hüküm ve hikmet sahibi olmasaydı haliniz ne olurdu?
0: اِنَّ الَّذ۪ينَ جَاءُوا بِالْاِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذ۪ي تَوَلَّا كِبَرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظ۪يمٌ
1: O uydurma haberi getirip peygamberin eşine iftira atanlar sizin içinizden bir topluluktur. Siz onu kendiniz için bir kötülük sanmayın. Bilakis o sizin için bir iyiliktir. O iftiracılardan her birine kazandığı günah kadar ceza vardır. Onlardan günahın büyüğünü yüklenen kimse için de büyük bir azap vardır.
0: لَوْلَا اِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا اِفْكٌ مُّب۪ينٌ
1: O iftirayı işittiğiniz zaman mümin erkeklerle mümin kadınların kendiliklerinden hüsnüzanda bulunup da Bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi?
0: لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاِذْ لَمْ

0: Bu iddiayı ortaya atanların bu konuda 4 şahit getirmeleri gerekmez miydi? Madem ki şahitleri getiremediler, öyleyse onlar Allah katında mutlaka yalancıdırlar.
1: وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ ف۪يهِ عَذَابٌ عَظ۪يمٌ
0: Eğer dünyada ve ahirette Allah'ın lütfu ve merhameti üzerinizde olmasaydı, o içine daldığınız dedikodu yüzünden mutlaka size büyük bir azap dokunurdu.
1: اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيمٌ
0: Çünkü siz onu dillerinizle birbirinizden alıyorsunuz. Hakkında hiçbir bilginiz olmayan şeyi düşünmeden ağzınızla söylüyorsunuz ve onu önemsiz bir şey sanıyorsunuz. Oysa o Allah katında büyük bir günahtır.
1: وَلَوْلَا اِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا اَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ
0: Onu işittiğiniz zaman bunu konuşmak bize yakışmaz. Haşa, bu büyük bir iftiradır demeniz gerekmez miydi?
1: Ya'idhu

0: Eğer gerçekten iman etmiş kimselerseniz, Allah size böyle bir günaha bir daha asla dönmemenizi öğütlüyor.
1: وَيُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ حَك۪يمٌ
0: Allah ayetlerini size açıklıyor. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: اِنَّ الَّذ۪ينَ يُحِبُّونَ اَنْ تَش۪يعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَل۪يمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
0: İman eden kimseler arasında hayasızlığın yayılmasını isteyenler için dünyada da ahirette de acı bir azap vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz.
1: وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَاَنَّ اللّٰهَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ
0: Eğer Allah'ın lütfu ve merhameti üzerinizde olmasaydı ve Allah çok şefkatli ve çok merhametli olmasaydı haliniz ne olurdu?
2: صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.

bağışlayan rahmetinden, her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Ey nur, ey Kuddüs, ey iyiliklerin ilki ve sonların sonu Rabbim, ismet perdesini yırtan günahlarımı affet. Ümitsizliğe sebep olan günahlarımı affet. Nimetleri değiştiren hatalarımı affet. Duaların kabulünü engelleyen, belalar getiren, işlediğim bütün günahları ve yaptığım bütün hataları affet. Rabbim, zikrinle sana yaklaşabilirim, biliyorum. Rahmetinden beni kendine yaklaştırmanı diliyorum. Bana şükrü öğretmeni, zikrini ilham etmeni diliyorum. Bana merhamet etmeni, beni verdiğine razı ve kanaatkar kılmanı diliyorum. Sen ki ihtiyacı olana verirsin, kapına geleni geri çevirmezsin. Ey Rabbim, senin saltanatın yücedir. Kimine gizli, kimine apaçıksın. Rabbim, biliyorum ki senden başka günahlarımı bağışlayacak, suçlarımı örtecek kimse yok. Biliyorum ki ben nefsime zulmettim, sana itaat etmedim. Bütün bunlara rağmen beni unutmadığından ve bana lütfettiğinden dolayı kalbim sana kavuşma arzusuyla yanıyor. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Her kötülüğümü örtensin, başıma gelen her belayı hafifletensin. Rabbim, görüyorum ki zincirlerim beni çökertti, çirkin ve boş emellerim beni senden uzaklaştırdı. Dünya beni aldattı, gururum ve kayıtsızlığım kalbimi katılaştırdı. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Affet beni ey Rabbim. Arz edeyim ki senin ateşine dayandım. Her acıya göğüs gerdim. Ama senin rahmetinden bir an bile uzak kalmaya dayanamam, biliyorsun. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, yemin ediyorum ki eğer konuşmama izin verirsen, senin kapında her an coşarım. Feryat edenlerin feryadı gibi kapında feryat ederim. Kaybedenlerin ağlaması gibi ağlarım. Çağırıyorum seni ey müminlerin dostu, ümitsizlerin ümidi, güçsüzlerin dayanağı, ağlayanların sevgilisi. Seni vücudumun tüm zerreleriyle çağırıyorum. Rahmetine ümitle koşuyorum. Görüyorsun ki bu kalp senden ayrılmanın acısını duyuyor. Bu dil seni anıyor. Bu kalp seni arıyor ve ağlıyor. Ah Rabbim, o nasıl azapta kalabilir? O senin affedeceğinden ümitlidir, emindir. Senin sevgini arzuladığı halde ateş onu nasıl yakabilir? Onun güçsüzlüğünü biliyorsun. O bu acıları daha ne kadar taşıyabilir? Sen ona yol gösterirsen, ateşin sıcaklığı ona nasıl zarar verebilir? O seni Rabbim diye çağırmaktadır. Ruhunda senin izlerin varken onu nasıl ateşe atabilirsin? Hayır, asla sen bunları yapmazsın. Ben senin keremini biliyorum.
merhametini biliyorum. Senin isimlerin mukaddestir. Sen insanlara kendini tanıttın. Rahmetinle kalplerini okşadın. Rahmetini benden esirgeme ey Rabbim. Bil ki sana muhtacım. Gizlice yaptığım günahlar senin ilmindedir. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla. Amin.

Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz?

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Kumluca Kemer Antalya yolunun 31 ila 32. kilometreleri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle. Aydın Denizli otoyolunun 9 ila 10. kilometreleri Denizli istikametinde. Tosya Osmancık yolunun 41 ila 46. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz. Ekspertizse
0: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

0: hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot. 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçük baş karaman 22.950, mani bonuslu fiyatı ise 20.950 lira. Kurbanınızı yaklaşık 12-16 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır korumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepinize iyi gelecek.
2: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
3: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Baby Mall'dan bayram kampanyası. 31 Mayıs'a kadar her 1000 TL harcamana anında 200 TL kazan. Detaylar babymall.com.tr'de.
8: Bebeğim için her şey. Baby Mall'da Baby Mall.
9: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Euro Repar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Euro Repar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
10: Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi benim.
11: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
12: Reklam.
13: Okul, sınav ve başarı için Argevit Focus tüm ileriyi düşünenlerin yanında. Argevit Focus, Mehmet Can'la 7 gün 7 sabahı sunar.
14: Argevit, Argevit, hep ileri git.
15: Gününüz aydın olsun sevgili dostlar. Radyo 7'ye hoş geldiniz. Türkiye radyolarının pırıl pırıl parlayan istasyonuna, yayınında, haberinde, kaptan köşküne, Radyo 7'ye iyi ki geldiniz. Radyo 7'nin uyandıran yayınına Mehmet Can'la 7 gün 7 sabaha da ne iyi ettiniz de geldiniz. Yepyeni bir haftaya başlıyoruz. Bu hafta bayram haftası malum. Her şey bir farklı. Yani ruh hali farklı, trafik farklı. Mesela şu anda İstanbul'da trafik yok. İnanmıyorsunuz ama yok. %6 seviyesinde, her yer pırıl pırıl. Aşık, eğer kentte böyle dolaşalım, hava alalım niyetindeyseniz tam zamanı bugün ve yarın, mübarek Arefe günü de dahil olmak üzere, haberiniz olsun. Takvim 25 Mayıs 2026'yı gösteriyor ya da Hicri takvim 8 Zilhicce 1447'yi, canım ülkemin saati de 7'yi 5 dakika geçiyor. Biz yeni bir programa, güne ve haftaya sizinle başlıyoruz. Ben Mehmet Can, sizleri saygıyla selamlıyorum. Akabinde soruyorum, nasılsınız? Allah hepinize iyilik versin. Hepinizin mübarek bayramını şimdiden kutluyorum. Biz bu sabah yaptığımız gibi, kısmet olursa yarın sabah Arefe'de de sizinle beraberiz. Kaçış yok yani. Bir yere gitmeyin. Peki. 0507-977-0101'i önce bir hatırlatalım ki bize mesaj gönderebilin diye. Erkenden uyanan, helal rızkı için mücadele eden, evinde ya da işinde gücünde olan her bir dostumuzu teker teker selamlayalım. Yurt içinde, yurt dışında, nerede olursanız olun, yine Radyo 7'nin evvelallah çevresinde olun. Kardeşim Furkan Bayraktar'ın selamı var. İlk 30 dakikadaki ilk mesaj kimden ve nereden? Gayet tabii bu sabah da merakla bekleyeceğiz ve kelime kelime evvelallah okuyacağız sizlerle. Önce duamızı edelim, sonra haberlere bakarız. Ama ne gündem. Ya Rabbi, bize lütfettiğin nimetlerin her biri için sana sonsuz kere sonsuz şükürler olsun. Allah'ım o nimetlerin bereketini arttır, ziyadesiyle lütfeyle, isteyenlere de nasip et. Sadece senden isteyenlere, sana itaat edenlere, senin önünde kulluk edenlere bol bol bahşet. Ya Rabbi, bizi sağlığımızdan, afiyetimizden, helal kazancımızdan, ömrümüzden, imanımızdan, vatanımızdan, bayrağımızdan, en güzel akıbetten mahrum etme. Ya Rabbi, kalplerimizi karartma, rızıklarımızı ne olur daraltma, öyle dertler verip de dermanları bize aratma. Ya Rabbi, senin kapından başka kapıya bizi gönderme. Allah'ım, birden bine kadar, yerden göğe kadar, Tur-u Sina'ya kadar, Arş-ı Ala'ya kadar, ya Rabbi kıyamete kadar gökten rahmetini, yerden bereketini, göğsümüzden merhametini ve imanını esirgeme. Evlatlarımızı muhafaza et, gözünün içine baktığımız, pırıl pırıl yetiştirmek için çaba sarf ettiğimiz evlatlarımızı esirge. Bizleri esirge, anne ve babalarımıza merhametinle muamele et, bize merhametinle muamele et. Ya Rabbi işlerimizi kolaylaştır, niyetlerimizi hayırlı eyle. Ve ya Rabbi ne olur, zalimin zulmünün hesabının görüldüğü günde bizi intikamın için memurun eyle dedim, amin diye de ekledim ve artık buyurunuz başladım.
16: 7 gün 7 sabah.
17: Basından başlıklar.
15: Ama ne hafta sonuydu. Bir numaralı gündem maddesi Cumhuriyet Halk Partisi'ni tahliye ediş, polisin mahkeme kararını uygulaması. Gayet normal. Yani mahkeme kararının tatbik edilmesi, polise bu konuda zorluk çıkartılması, tazikle muamele edilmesi, hakaret edilmesi, hakeza basın mensuplarına da öyle, fevkalade yanlıştı. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na döndü Kemal Kılıçdaroğlu, tahliye başvurusunda bulunduğu avukatı aracılığıyla ve dün polis CHP Genel Merkezi'ne girdi. Biber gazı ve plastik mermi kullandı, müdahaleyle ancak bina boşaltılabildi. Özgür Özel yürüyerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gitti. Sevgili dinleyiciler, CHP barikat kurmuştu ve polis o kapıyı, o barikatı yıktı geçti. Devlet herkesten, her şahıstan, kurumdan, oluşumdan, partiden, gruptan, cemaatten, şekilden, şemalden, fraksiyondan büyüktür. Güçlüdür. Öyle de olmak zorundadır. Tabii ki öyle. Sabah geldiler, tebligatı yırttığı anlar CHP'nin genel başkanı Özgür Özel'in bize hakikaten pes artık dedirtti. Çünkü devletin hukuki kararının tebliğ edildiği resmi evrakı yırtmak, en basit haliyle söylüyorum, kötü örnek olmaktır. Kötü örnek olmak da siyasi parti genel başkanlarının işi ve amacı değildir. İşte bu yüzden bile kendisini ayıpladığımızı beyan ediyoruz. Zira yarinizden gelen mektubu aşkla ve sevgiyle yırtmamaktasınız, kaprisle yırtmamaktasınız. Mahkemenin kararını tebliğ eden evrakı yırtmaktasınız. Gerçekten yakışmadı. Baba ocağını geri almak için çıkıyoruz dedi. Tebligatı yırttıktan sonra Özgür Özel beraberindekilerle birlikte genel merkez binasından ayrıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yürüdü. Herkesin daha aklı selim davranması gerekiyor. örgüte çağrıda bulunan isim Kemal Kılıçdaroğlu. Mahkeme kararının uyulması gerektiğini söyledi Kemal Kılıçdaroğlu. Talimata aykırı hareket edenlerle ilgili gerekli tedbirler alınacaktır diyor. Partinin Özgür Özel yönetimindeki, eski yönetimdeki partinin en önemli önde gelen 8 ya da 9 isminin partiden ihracına kesin gözüyle bakılıyor. Sevgili dinleyiciler, Cemal Enginyurt o isimlerin başında. Yeni Akit gazetesi nasıl görmüş? Eşkıyalar kapı dışarı diyerek vermiş. Halk TV tarihi bir utanmazlığa imza attı. Polisin plastik mermi kullandığı iftirasını yaydı. Televizyonun muhabiri Gamze Altunay canlı yayında polisin plastik mermi sıktığına yönelik gerçek dışı iddiaları defalarca tekrarladı. Gazeteci Barış Yarkadaş'a göre CHP Genel Merkezi'nden yayın satın alma üst başlığıyla, hukuki yalnız bu iş, yayın satın alma üst başlığıyla ama etik mi? Etik değil gayet tabii. İlgili televizyonlara milyonlarca lira ödeme yapıldığı ifade ediliyor. Bu durumda bağımsız gazetecilikten ya da haber verme hüviyetinden falan bahsetmek mümkün değil. Ancak satın alınmış gazeteciden ya da yayın kurumundan bahsetmek mümkün. Milyon, 13 milyon birine, 8 milyon birine, 5 milyon birine, 2 milyon birine diye liste uzayıp gidiyor. Aralarında televizyonlar var, irili ufaklı, gazeteler var, radyolar var vesaire vesaire. Liste uzayarak gidiyor. Yani Yeni Akit gazetesi de eşkıyalar kapı dışarı diyerek görüyor gelişmeyi. Türkiye nasıl görmüş? CHP fiilen ikiye bölündü diyerek veriyor. Yaşananlar anlatılıyor. Yargıya meydan okundu. Polise sandalye fırlattılar. Tebligatı yırttı attı deniyor. 12. kattaki o öfke krizi arşive girdi. Bu davranış devlet adamı davranışı değil, profili değil. İşin gerçeği o. Olsa olsa hortum davranışı olur. Hortumcu Tanal'dan bahsediyor. Mahmut Tanal'dan bahsediyor gazete. Eline geçirdiği hortumla güvenlik kulübesinin çatısına çıktı Mahmut Tanal. Kılıçdaroğlu destekçilerine su sıktı. Nerede alevli, nerede hararetli, nerede çok sıcak bir gelişme var? Mahmut Tanal orada. Ne yapıp yapıp kendisine bir rol devşirebiliyor ve kendisini ille gösterebiliyor ve hatta bayılıyor gibi bir görüntü veriyor. Sanki yani bu işin içinde olmaktan bayılıyor gibi bir görüntü. Genel merkezi bıraktı, sokakları karıştırdı. Özgür Özel CHP bundan sonra yolda ve sokakta diyerek Kılıçdaroğlu'na meydan okudu diyerek haber böyle görülmüş. Takvim yine kelime oyunu yapmış. Harp Partisi diyor. Harp Partisi. CHP'de yolsuzluk, rüşvet ve artı 18 skandallarının ardından şimdi de iç savaş çıktı. Özellikle Kılıçdaroğlu'nun ekibi genel merkezde birbirine girdi. Küfür ve tekmeler havalarda uçuştu. Vatandaşlar tam bir rezillik bu diyor. Meselenin bir koltuk savaşı meselesi olduğu anlatılıyor. Provokatörler Özgür Özel'in talimatıyla genel merkezin girişine koltukları yığdı. Günden geriye kalansa talan edilmiş bir genel merkez görüntüsüydü maalesef. Milliyet CHP'de kaos diyerek vermiş. Bu kez de Özgür Özel'in fotoğrafı indi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bazı yakın kurmayları CHP Genel Merkezi'ne gelerek hasar gören alanlarda incelemelerde bulundu. Genel Merkez binasında temizlik çalışması başlatıldı. Özgür Özel'e ait bazı fotoğrafların da indirildiği görüldü. Sadece fotoğraflar değil, afişlerin de aynı şekilde söküldüğü bilgisiyle beraber. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yürüyen Özgür Özel, Akşam Gazetesi'nde de anlatılıyor. CHP'liler CHP'lileri CHP'ye sokmadı. Bu da çok çarpıcı bir başlık olmuş efendim. CHP'liler CHP'lileri CHP'ye sokmadı. Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ayrıntısı yine Akşam Gazetesi'nde veriliyor. İlk yasak 4 CHP'li vekile. Kılıçdaroğlu isimleri sık sık yolsuzlukla anılan Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan ve Burhanettin Bulut'un genel merkeze girmemesini istedi. Bu ilk adımı da Kemal Bey'in ilk adımı. Yeni Şafak genel merkez Kemal Bey'de diyerek veriyor gelişmeyi. Avukatı başvurdu. Özgür Özel taraftarları barikat kurdu ama polis kapıyı kırdı. 24 Mayıs savaşı diyerek de anlatılıyor. CHP İstanbul'da da kriz olduğu yazılmış. İstanbul İl Başkanlığı'nda da karmaşa var. Mutlak butlan kararıyla ilgili başkanlığa atanan Gülsüm Hale Özcömert Coşkun görevi devralmaya gelmedi. Gürsel Tekin binanın birinci katında fiilen görev yapıyor. İmamoğlu'nun adayı eski il başkanı Özgür Çelik ise ekibiyle ikinci katta. Çelik'in adamları önceki gün Gürsel Tekin'in odasını bastı, eşyalarını tahrip etti. İstanbul'da da kriz var. Ama sanırım uzun vadede CHP'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Her şey değişiyor. İnanın her şey değişiyor, geri geri gidiyor. Kemal Bey tekrar CHP genel başkanına koltuğuna oturuyor. Fenerbahçe'de başkan Aziz Yıldırım muhtemelen 6 ve 7 Haziran tarihinde belli olacak. Fenerbahçe'de koltuğa oturuyor. Mourinho Real Madrid'e dönüyor. Her şey sanki geçmiş yıllara dönüyor gibi. Bindik bir alamete sevgili dinleyiciler. Hayırlısı olsun diyelim ve devam edelim. Sabah gazetesinde özel provokasyon fiyaskoyla bitti diyerek gelişmeyi vermiş. Özgür Özel ve ekibi CHP Genel Merkezi'nde kaos çıkardı. Özgür Özel tekrar döneceğim dedi. Odasını boşalttı ama genel merkez adeta enkaza dönüştürüldü diyor. Ve son olarak da milat nasıl görmüş? Bu millet CHP'ye ülkeyi teslim etmez. Kılıçdaroğlu'nun boşaltılsın çağrısıyla beraber gelinen nokta bu. Şimdi en iyisi siz Radyo 7'nin sesini biraz açın. Dünü sizin için bir derledik, toparladık. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kaosuyla, yani kesin hukuksuzluk gelişmesiyle yaşanan kavgayı ve görüntüyü, haberi sizler için hazırladık. Buyurun dinleyin.
18: Önce yumruklar, pet şişeler havada uçuştu. Ardından polis zorla genel merkezine girdi. CHP'li tahliye kavgası çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla tekrar CHP genel başkanı olmasının ardından destekçileri günün ilk saatlerinde genel merkeze geldi. Gelenler arasında Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekilleri Orhan Sarıbal, Deniz Demir, Müslüm Sarı, Mahir Polat, Hasan Öztürkmen ve Hüseyin Yıldız da vardı. Grup içeri giremedi, gerginlik yaşandı. Taraftarlar birbirlerinin üzerine yürüdü. İki grup birbirine su şişesi ve taş attı. Çevik kuvvet ekipleri bina çevresinde barikat kurarak güvenlik önlemi aldı. Milletvekilleri de karşı karşıya geldi. Eşini başka bir CHP'li vekilin danışmanı göstererek ek maaş aldıran Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Kılıçdaroğlu'na yakın vekillere ahlaksızlar, reziller diye hakaret etti.
19: Ahlaksızlar, vicdansızlar, reziller, reziller sizi. Bir tane milletvekili koltuğuna oturmak için yapıyorsunuz bunu.
18: Tansiyon düşer gibi olurken bu kez Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti. Mahkeme kararına uyulmasını istedi. Avukatı aracılığıyla valiliğe başvurdu. Örgüte de parti kültürüne ve disiplinine aykırı hiçbir eylemde bulunmamalarını rica etti. Ankara Valiliği talep üzerine ilk adımı attı. Mahkeme kararının yerine getirilmesi konusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verildi. Kararla birlikte tansiyon yeniden yükseldi. Polis tahliye için harekete geçti. Genel merkezde kurulan bariyeri aştı. İçeride polise karşı bir mukavemet vardı. Ellerine ne geçtiyse güvenlik güçlerinin üzerine attılar. Polis de karşı koyanlara müdahale etti. Aynı dakikalarda Özgür Özel 14. kattaydı. Basın toplantısına hazırlanıyordu. Ancak müdahale gelince açıklamasını sosyal medya üzerinden yaptı. Direneceklerini tekrarladı.
20: Buradan çıkmayacağız. Ne kadar dayanabiliriz bilmiyorum. Kaldırabilirler, söküp atabilirler, sokağa atabilirler.
18: Özgür Özel'e bu açıklamasının ardından mahkeme kararı tebliğ edildi. Ardından Özel genel merkezi terk etti.
21: Biz bugün de kendimize yakışanı yaptık. Ne o ya? Teslim mi olacaktık? Teslim mi olacaktık?
18: Son açıklamasını da yaptı Özgür Özel. Hedefinde Kemal Kılıçdaroğlu vardı.
21: Daha önce de söyledim. Ancak bizi buradan söküp atarsınız. Söküp atmaya kalktılar. Nereye? Sokağa.
18: Genel merkezi terk eden Özgür Özel istikametini meclise çevirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yürüdü. Yürüyüş esnasında yine Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı Özel.
21: Bir makam odası geride kaldı, meraklısına bıraktık. Ama bir diğeri mecliste, ayrıca toplam 83 makam odamız vardı. Birisini hazımsızlara bıraktık ama bir diğeri Atatürk'ten miras, oraya gidiyor.
18: Özgür Özel bir de şova imza attı. Genelkurmay kavşağında barikat kuran polis aracı tomalardan birinin üzerine çıktı. Slogan attı, sokağa işaret etti.
15: Polissiz çözemediler diyor. Hürriyet'te Ahmet Hakan ve şunları yazıyor. Güya İstanbul İl Başkanlığı'nda yaşananlar yaşanmayacaktı ve güya Kemal Bey çok dikkatliydi, asla olay çıksın istemiyordu. Güya Özgür Özel de polisle karşı karşıya gelmekten kaçınıyordu. Demek ki hepsi hikayeymiş. Her iki taraf da ihtilafı polissiz çözmedi ve çözemedi. Belki de çözmek istemedi. Dün CHP Genel Merkezi'nde yaşanan olayların iki sorumlusu var. 1- Kemal Kılıçdaroğlu, 2- Özgür Özel. Kemal Kılıçdaroğlu polis zoruyla genel merkez binasının boşaltılmasını talep ederek bu işin sorumlusu oldu. Özgür Özel de genel merkez binasını ancak polis zoruyla boşaltma kararı alarak bu görüntüyü vermek istedi ve bu işin ikinci sorumlusu oldu. Mutlak butlan çıktıktan sonra Özgür Özel aşağı yukarı şöyle bir tutum sergiledi. Bazen diklenmeden dik duruyordu, bazen dik durmadan dikleniyordu. Bazen ılımlı ve işbirlikçi bir lider gibiydi, bazen sertlik yanlısı Tamil gerillası gibi. Bazen durumu yavaşça kabulleniyordu, bazen sonuna kadar direniş bayrağı çekiyordu. Bazen pazarlığa sonsuz açık gibi duruyordu, bazen süper ödünsüz gibi tavır içindeydi. Ve dün itibariyle bu çelişkili tutumdan vazgeçti Özgür Özel. Bundan sonra daha da diklenecek, daha da sertlik yanlısı olacak, bağıracak ve bayrak açacak. Özgür Özel'in bu noktaya gelmesinin arka planında sanırım Silivri'deki Ekrem İmamoğlu'nun etkisi büyük. Çünkü Ekrem İmamoğlu dün yaptığı açıklamada bırakın Kemal Kılıçdaroğlu'yla uzlaşmayı, resmen ve alenen halkı ayağa kalkmaya çağırdı. Ekrem İmamoğlu kendi durumunu göz önünde bulundurarak uzlaşma istemiyor, anlaşma istemiyor. Peki bundan sonra ne olacak? Galiba şu: Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel CHP'den ayrılıp başka bir parti kuracak. Çünkü bu şartlar altında Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiyi kolay kolay kurultaya götürmeyeceğini görüyorlar. Kılıçdaroğlu'yla uğraşmaktansa kendi partilerini kurmayı tercih edecekler. Dün yaşanan olaylardan sonra, İmamoğlu'nun açıklamasını okuduktan sonra, Özgür Özel'in konuşmasını dinledikten sonra işte benim geldiğim yer burası diyor Ahmet Hakan Hürriyet'te ve şahsi kanaatini ortaya koyuyor.
16: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
15: Bu arada siz de erkenden uyanmışsınız. Her halükarda mücadelenizin içerisindesiniz, onu da rahatlıkla görüyoruz. Hey maşallah diyelim. 0507-977-0101'de sizi bekliyoruz. Radyo 7 frekanslarında sizi bekliyoruz. Kanaatiniz bu olaya ilişkin olabilir, hayatın geneline ilişkin olabilir. Bayramın arefesindeyiz, bayram haftasındayız. Kanaatiniz, duygunuz bunu da içerebilir. Evelallah mesajlarınızı okuyacağız ama özellikle ilk 30 dakikadaki ilk mesajı bekliyoruz. Başka haberler yok mu kardeşim? Olmaz mı? Ama bir numarada bu haber var. Yeniden dönmek şartıyla şimdi diğer haberlere bakalım. Kalıcı barış telefonları. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Başkanı Trump'ın arkalarında bulunduğu çok sayıda dünya liderleriyle görüşerek İran ve Orta Doğu'daki sorunları değerlendirdi. Erdoğan, Trump'la İran'la varılan mutabakatın uygulanması aşamasında Türkiye'nin rol üstlenebileceğini de söyledi. Son görüşmesinde, telefon görüşmesinde. Bu arada Brent petrolün 100 doların altına gerilediğinden de haberiniz olsun. Şu anda 99 dolar 6 sent civarında doların varil fiyatı. Gram altın, ondan ne haber? Gram altının kapalı çarşıdaki satış fiyatı şu anda 6.782 lira. Üstü olabilir biraz, altı da olabilir, pazarlığa bağlı ama şu anda geneli bu. 6.782 liralar civarında gram altının TL satış karşılığı. Savaşta 60 gün mutabakatı yakın. Amerika Başkanı Trump'ın İran'la anlaşma yakın açıklamasından sonra çözüm için ilk etapta 60 günlük bir mutabakatın imzalanması bekleniyor. O gelişmeden haberiniz vardır muhtemelen ama ben önemine binaen yeniden hatırlatayım. Bilgi Üniversitesi tekrar açıldı. Perşembe günü Cumhurbaşkanı kararıyla kapatılan İstanbul Bilgi Üniversitesi bugün yayınlanan kararla yeniden açıldı. Resmi gazetede Cumhurbaşkanı kararına göre önceki üniversiteyi kapatma kararının yürürlükten kaldırıldığı duyuruldu. Yani öğrencileri, akademik ekibi, kadrosu üniversitede faaliyetlerini, eğitim öğretim faaliyetlerini kaldıkları yerden devam edecekler. Türkiye Avrupa Birliği için vazgeçilmez. Amerika merkezli National Interest sitesinde yayınlanan bir analiz bu. Trump döneminde NATO ve Avrupa'nın ciddi sarsıntılar yaşadığı ifade etti internet sitesi ve bunun Türkiye'nin jeopolitik önemini arttırdığını, Brüksel'in olası güvenlik boşluğunu Türkiye'nin doldurabileceğini vurguladı. Bunu sadece coğrafi bir strateji olarak ya da stratejik üstünlük olarak algılamayın. Bu aynı zamanda idari bir stratejik üstünlüğün eseridir. O da akla işaret eder. İcrada ortaya çıkan, konulan akla işaret eder. Yeni bir zulüm yolda. Bu yasa basına pranga vurur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edilen kanun teklifiyle Atatürk ilke ve inkılaplar aleyhine yayın yaptığı değerlendirilen medya kuruluşlarına ilan ve reklam kesme uygulamasının önünün açılmak istendiği iddia ediliyor. Efendim, Türk edebiyatı ve fikir tarihinin hayatının en etkili isimlerden biri olan Necip Fazıl Kısakürek vefatının 43. yılında duayla, rahmetle yad ediliyor. Biz de bu vesileyle rahmet diliyoruz. Bilenler bilir de kabristanı İstanbul'da Eyüp Sultan'dadır. Pierre Loti Tepesi'ne çıkarken hemen sol taraftadır. Eşi hanımefendiyle beraber ailesinin diğer mensuplarının da bulunduğu bir kabristanı vardır. Yolunuz oralara düşerse uğrayınız, duanızı sizde ediniz. Arafat'taki yolculuk yine Yeni Akit gazetesinde var. Harem-i Şerif'teki heyecana işaret ediyor gazete. Türkiye, Çorum Süper Lig'de başlığıyla vermiş playoff finalinde Esenler Erokspor'u 2-0 mağlup eden Arça Çorum Futbol Kulübü tarihinde bir ilke imza attı. Süper Lig'e çıkan son takım oldu. Çorum'u canı gönülden kutluyoruz. Hak ettiğini de düşünüyoruz. İstanbul-Bursa yakınlaşıyor. Yüksek hızlı trenin Bursa-Osmaneli kesiminde son aşamaya gelen çalışmalar yılın ikinci yarısında tamamlanacak. Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul arası sadece 2 saat 15 dakikaya düşecek efendim. Bursa-Ankara, Bursa-İstanbul arası yüksek hızlı trenle sadece 2 saat 15 dakikaya düşecek inşallah. İrlandalı turiste köpek tazminatı 3 yıl sonra davayı kazandı turist. Metro durağında başıboş bir köpeğin ısırdığı turiste tam 256 bin lira ödenecek değerli dinleyiciler. Yenikapı metro istasyonunda 3 yıl önce sahipsiz köpek İrlandalı Samuel Greza'ya saldırdı. Yaralanan turist hemen dava açtı. Valilik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Fatih Belediyesi tazminata mahkum edildi. Halkın parası köpek yüzünden böylece boşa gitmiş oldu. Tam 256 bin Türk lirası İrlandalı turistin cebine. Sahipsiz sokak hayvanlarının Türkiye'de kanun eliyle olmaması icap ediyor. Bunu başarabilmiş idareciler, yerel idareciler de var ama umursamayan ya da yetişemeyen maalesef idareciler de. Çoğu kadın tiroid hastası, halkın %40'ında tiroid nodülü var. Tiroid kadınlarda en sık görülen ikinci kanser türü değerli dinleyiciler. Maalesef öyle. Devrim muhafızları ve İsrail direniyor. Barışın çok yakın olması İsrail ile İran'ın devrim muhafızlarını rahatsız etti. Basın Netanyahu çok endişeli diye yazdı. Devrim muhafızları da Amerika Birleşik Devletleri'ne tehditler savuruyor. Madem öyle İran'dan devam edelim. Hem Amerika hem de İran tarafların müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini duyurmasına rağmen anlaşma ümidi henüz tam olarak güçlenmiş değil. Trump aralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bulunduğu liderlerle birer telefon görüşmesi yaptığını söyledi. Anlaşmaya yakınız, Hürmüz Boğazı da açılacak dedi. İran cephesindense Hürmüz Boğazı ve nükleer kapasitemiz pazarlık konusu olamaz resti geldi. Anlaşma ihtimali İsrail'i paniğe sevk ederken Beyaz Saray'a yönelik yeni silahlı saldırı provokasyon şüphelerini de beraberinde getirdi.
0: Dünya İran ve Amerika arasında imzalanacak anlaşmaya odaklandı. Taraflar sürecin olumlu ilerlediğini duyurdu.
1: Son bir hafta içinde süreçteki anlaşmazlık noktalarını azaltmaya doğru ilerlediğimizi söyleyebilirim.
0: Amerikan Başkanı Trump sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Aralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bulunduğu birçok liderle görüştüğünü açıkladı. Liderlere teşekkür ederek İran'la anlaşmanın eşiğindeyiz dedi. Trump, Hürmüz Boğazı'nın da açılacağını duyurdu. Amerika basını 60 günlük anlaşmanın masada olduğunu yazdı. İran'ın nükleer materyallerden vazgeçeceğine dair Amerika'ya sözlü taahhütte bulunduğu iddia edildi. Hürmüz ve nükleer konularındaki tavizlerine karşılık İran'ın petrol satışına izin verileceği öne sürüldü. İddialara yanıt gecikmedi. İran basını nükleer materyallerin ülkeden çıkarılmasına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını yazdı. Dışişleri Sözcüsü İsmail Bekai ise Hürmüz'le ilgili kararın Tahran ve bölge ülkelerine ait olduğunu vurguladı.
1: Hürmüz Boğazı'nın Amerika Birleşik Devletleri ile hiçbir ilgisi yoktur. Hürmüz Boğazı'na yönelik mekanizma kıyı devletleri olarak bizimle Umman arasında düzenlenmelidir.
0: Amerika ile İran arasındaki müzakere gündemi soykırımcı Netanyahu'yu harekete geçirdi. Netanyahu koalisyon ortaklarıyla görüşme kararı aldı. İsrail basını Netanyahu'nun Trump'a İran'la anlaşmadan duyduğu çekinceleri ilettiği bilgisine yer verdi. Tüm bunlar yaşanırken Beyaz Saray yakınlarında silahlı saldırı paniği vardı. Duyulan 20-30 el silah sesi Beyaz Saray muhabirlerini endişelendirdi. Güvenlik güçleri hızla harekete geçti. Polise ateş açan şüpheli gizli servis tarafından etkisiz hale getirildi. Saldırgan hastanede hayatını kaybetti. Bir kişinin yaralandığı saldırının zamanlaması provokasyon şüphesini akıllara getirdi. Trump saldırgana müdahale eden güvenlik güçlerine teşekkür etti. Bu olay güvenli mekana sahip olmanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor ifadelerini kullandı.
15: Adana'da dün 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Profesör Doktor Hasan Sözbilir depremin 6 Şubat depremlerinin tetiklediği Savrun Fayı üzerinde geliştiğini, 3 yıldır oluşan artçı deprem aktiviteleri sayesinde fay üzerinde biriken enerjinin önemli bir bölümünün boşaldığını söylüyor. Akşam gazetesinde 4 büyüklerde yabancı kabusu haberi var. Yeni sezonda uygulanacak 10+4 yabancı kuralı nedeniyle Beşiktaş en az 7, Galatasaray 5, Fenerbahçe 4, Trabzon'da da 2 oyuncu gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Galatasaray'da 5, Beşiktaş'ta 7, Fenerbahçe'de 4, Trabzon'da 2. Çoklar, gerçekten yabancı futbolcular çoklar. Aralarında nitelikli olanları var, vasat olanları var ve dahi berbat olanları da var. Berbat olanlardan başlayabilir. Kurban etini poşete koymayın diye uzmanların uyarısı var. Kurban etlerinin plastik poşetlere konulmaması gerektiği, kanserojen maddelerin ete bulaşmasının böylece gerçekleşebileceği ifade ediliyor. Her ne kadar bugünlerde serinse de ve bu serinlikten yağışlardan bizar olanlar varsa da haberiniz olsun, uzmanlar bu yaz etkili olması beklenen süper El Nino ile sıcaklık rekorlarının arka arkaya kırılacağını söylüyor. Yeni Şafak gazetesi ise Paşinyan'ın demiryolu teşekkürüne yer vermiş. Ermeni Başbakan Paşinyan, Gürcistan üzerinden Türkiye'ye geçen Ahilkelek-Kars demiryolu bağlantısı için Ermenistan'ın ihracat ve ithalatı için açıldığını duyurdu. Paşinyan, Ermenistan'ı raylarla dünyaya bağlayan bu adım için Türkiye'ye ve Gürcistan'a teşekkür ettiğini söyledi değerli dinleyiciler. Peki, gazetelerdeki haberleri, ön plandaki haberleri böylece özetledik. Diğer haberleri ve diğer ayrıntıları da paylaşacağız. Şimdi ilk mesaj kimden ve nereden öğrenmenin zamanı. Şanlıurfa'dan geliyor. Bugün 0507-977-0101'den gelen ilk mesaj Orhan Bey'in imzasını taşıyor. Orhan Buhur, şu anda nöbetteyim. Sizi keyifle her sabah dinliyorum. Şimdiden bütün dinleyicilerinizin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum diyor. Sanırım artık nöbetin son saatlerine de denk geliyor. Biz de bir mukabele ediyoruz. Bayramınızı şimdiden tebrik ediyoruz. Sağlıkla ve afiyetle, mutluluk ve umutla dedikten sonra. Sizin de mesajlarınız var. Onlar birazdan.
16: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
13: Arkevit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.
14: Arkevit, Arkevit, hep ileri git.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
12: Reklam.
3: Yaşamayı seçeceksin.
22: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6.

0: takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
6: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
7: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel, hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araç...

0: Bak sana yakışır. Seçili ürünlerde ikinci ürüne %50 indirim fırsatı seni bekliyor. Süvari.
1: Yakışan yapar.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.

0: bir reklam.
1: Altın herkesindir ama bilezik Kocak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Kocak'tır. Kocak.
2: Reklam.
3: Radyo 7. Arkivit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor. Arkivit,
4: hep ileri git. Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
5: Bayram haftasındayız. 9 günlük resmi tatil büyük oranda Türkiye için başladı ve şu anda saat 7.38'i gösterirken 25 Mayıs Pazartesi sabahında İstanbul'da sadece %8 seviyesinde kent trafiği var. Sadece %8 ve inanması zor biliyorum ama kentte yoğun. Problemli tek bir arter bile yok. İstanbul'da bütün yollar açık. Yolunuz tam anlamıyla açık.
4: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
5: Burası Radyo 7. Radyo 7'nin uyandıran yayınını dinlemektesiniz. Ben Mehmet Can. Bir kez daha günaydın ve hoş geldiniz diyorum. Daha şimdiden bayramınızı tebrik ediyorum. Bu hafta beraberiz. Yani bu sabah öyle, nasip olursa yarın sabah öyle, bayram münasebetiyle belki biraz arada kalacağız. Birbirimize hasret kalacağız ama sonrasında yeniden buluşacağız efendim. Ama az buz değiliz. Yani sayımız öyle az falan değil. Ahmet Akkoyun'a sevgiler gönderiyoruz. Bizi Kayseri'den dinliyor. O da şimdiden hepinizin bayramını tebrik ediyor. Fransa'da Ayşe Hanım bizi takip ediyor. Fransa'da çalışan herkes bir günlük parasını devlette yaşlıların bakımı için alıyor. Her sene böyle ülkemizde de aynı şekilde olması gerekir diye mesajını göndermiş. İnşallah yanlış okumamışımdır. Adem Bey Londra'dan çıktı yola, Türkiye'ye doğru geliyor ve aleyküm selam Sıla'dan yurda doğru geliyorum diyor. Yanlış anlamadıysam. Yalçın Erdal'a çok teşekkürler. O bizi nereden? Kayseri'den dinliyor. Ali Öresi'ne sevgiler gönderelim. O da bizi dinlemeye devam ediyor. Dostumuz Emin Kıratlı Ankara'da yine radyosunun başında. İyi ki de orada bizi dinlemeyi sürdürüyor. Şimdiden hayırlı bayramlar. Efendim Türk edebiyatı ve fikir hayatının en etkili isimlerinden biridir Necip Fazıl Kısakürek. Anlamak için belli bir merhaleyi kat etmiş olmak lazım ve belli bir seviyede de bulunmak lazım. Kesin. Vefatının 43. yılında dualar ve rahmetle yad ediliyor. Şiirleri, fikir yazıları, konferansları, ortaya koyduğu mücadeleyle yalnızca bir edebiyatçı değil, aynı zamanda bir dava ve aksiyon adamı olarak da hafızalarda yer edinmiştir Üstad Necip Fazıl. Aradan geçen yıllara rağmen fikir dünyasındaki etkisini korumaya devam etmektedir. Kendi kulübünü, kurduğu kulübünün üyesi bir babanın evladıyım ben.

0: ve Necip Fazıl mantığını, mantalitesini, disiplini de gayet iyi bilirim. Necip Fazıl'dan öğrencisi babama ve benzerlerine, sonrasında onların evlatlarına bunu aktarabilen nesle de selamlar olsun bu vesileyle. 26 Mayıs 1904'te İstanbul'da dünyaya gelmişti Necip Fazıl. 25 Mayıs 83'te yine İstanbul'da Hakk'a yürüdü. Üstad 1934 yılında Abdülhakim Arvasi ile tanışmasının ardından hayatı, fikir ve dava mücadelesine adanmış oldu. Şiirleri var, tiyatroları var, oyunları var, hikayeleri, denemeleri, hatıratları, fikir yazıları başta olmak üzere yüzlerce eseri var. Mesela siz Çile'yi bilirsiniz. Sakarya Türküsü'nü, Bir Adam Yaratmak eserini, Reis Bey'i, Esselam gibi eserlerini muhakkak bilirsiniz. Okumuşsunuzdur, duymuşsunuzdur, dinlemişsinizdir. Aralarında şarkıya dönüştürülenler, bestelenenler bile var. Aradan geçen 43 yıla rağmen Üstad Necip Fazıl'ın eserleri, konferansları, fikir mirası yeni nesiller tarafından ilgiyle takibe devam ediyor. Sevenleri onu yalnızca büyük bir şair olarak değil de aynı zamanda bir medeniyet ve dava adamı olarak da anmayı sürdürüyor. Ruhu şad olsun, Allah mekanını cennet etsin diyelim. Üstadın Necip Fazıl Kısaköre'nin Ruh adında bir şiiri var. Şimdi kendi sesinden bir dönem TRT ekranlarında seslendirdiği o güzel şiirin bir bölümünü beraber dinleyelim. En iyisi mi Radyo 7'nin sesini biraz açın lütfen.
1: Ya bin yıl ya bin asır sonra o gün gelecek. Koklarken küllerimi mezarımda bir böcek. O kadar yanacak ki bir yüksüklük toprağım, yerden bir damar gibi kopup fışkıracağım. Ve birden bakacağım, her tarafım bitişmiş. Başım toprak altında bir maden gibi pişmiş. Nefesten daha ince bir ipek kumaş, derim fosfordan daha parlak, ince uzun ellerim. Dalacağım kendimin hayran hayran seyrine, diyeceğim bu dönen şeyler eski yerine. Benim diye baktığım şeyler miydi bir zaman? Külümün rüyası mı yoksa gördüğüm? Ama başımda açılacak fanilerin seması ve onların toprağa gerçek diye teması bir tatlı vehim gibi içimi bayıltacak. Toprağın koşacağım üzerinde yalmayak. Şehrin dolaşacağım kuş gibi etrafında, bir beyaz hayaletin upuzun çarşafında gezeceğim doğduğum evin odalarını. Geceleyin koskoca şehrin lambalarını bir keskin üfleyişim söndürmeye yetecek. Korku şehrin çelikten sesini tüketecek. Her şey susacak o an. Çalınacak kapılar, kiremitleri yaprak yaprak alan bir rüzgar ağzımdan haykıracak. Uzun, gizli, çapraşık, erişilmez fikir ki düğüm düğüm dolaşık. Sarıldıkça boşanan yumak, çözülen demet, başı görünmez hayal, sonu gelmez nedamet.
2: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
0: Şimdinin şiirlerinde ya da şairlerinde neden bu derinlikten çok uzakta bir yerde duruyoruz bilemiyorum ama çıtanın yüksekliği hususunda da o şairlerle hemfikirim. Yani öyle yerde bırakmış ki üstad yani oraya kafayı çevirerek ya da kaldırarak bile bakabilmek, yetişebilmek çok kolay değil, pek kabil değil. Faruk Bey bizi Hollanda'dan dinliyor. Hollanda'dan Faruk Çetin'e sevgiler gönderelim. İstanbul'un trafiği %8 dediniz az önce Mehmet Bey diyor. Doğru. Sebebi şu, Sivaslılar memleketlerine bayramlaşmaya gittiler. Kentteki en kalabalık hemşehri grubu malum Sivaslılar. Sonra onları Kastamonlular takip ediyor. Sıralama böylece sürüyor. Sonra kentteki nüfusun yaklaşık 20 milyon sınırına dayandığı gerçeği de önümüzde duruyor. Yollar kalabalık yalnız. Aman dikkat edelim. Dikkatsizlik ve hız cana mal oluyor. Yağış da var. Yağışlı bir ilkbahar yaşıyoruz. Öyle diyelim, hatta ortalamaların üzerinde gözüküyor. İstanbul'da da şimdilerde puslu bir hava var, nemli bir hava. Zaman zaman da yağış geçişleri öngörülüyor. Bayram göçü sürerken aşırı hız ve dikkatsizlik kazalara neden oluyor. Çanakkale'de tarlaya devrilen tur otobüsünde 46 kişi yaralandı. İki ildeki iki kazada maalesef ki 3 kişi hayatını kaybetti ve 4'ü çocuk 11 kişi de yaralandı değerli dinleyiciler. Bitti mi yağışlar? Bitmedi. Efendim gök gürültülü sağanak yağış arefe gününden itibaren yurdun büyük bölümünü etkisi altına alacak ve bayramda da devam edecek gibi. Hava sıcaklıklarının yurdun güney ve batı kesimlerinde yer yer mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.
3: Yağışlar arefe günü giriş yapıyor. Bayramda sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde yurt genelinde havalar nasıl olacak sorusu yanıt buldu. BGM, beklenen hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı belirtildi. Meteoroloji analizlerine göre hava sıcaklıklarında da hissedilir değişimler yaşanacak. Bayram süresince hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında kalacağı açıklandı. Güney, iç ve batı kesimlerde ise yer yer mevsim normallerinin altına girileceği belirtildi. Mega kent İstanbul'da ise bayramın ilk günü yağış beklenmiyor. Kentte bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı belirtiliyor.
0: Biz bu bayramda sıla-i rahim yapamadık diyor Erdal Bey gönderdiği mesajında. Valla ben böyle İstanbul istemiyorum. Alışkın değiliz. Ağır geliyor. Neredeyse araba yok. Hop diye istediğimiz yere gidiyoruz. Ben Başakşehir'den Laleli'ye her sabah 1,5 saatte yol gelen biriyim. Şimdi 15 dakikada geldik diyor. 1,5 saat yerine 15 dakika. Valla çok ağır. İnsan kötü hissediyor kendisini böyle çabucak hedefine varınca diyor. Ya... İşte neleri kaybettiğimizi nadiren de karşımıza çıkan kolaylık ve sürpriz hallerinde daha iyi idrak ediyoruz. Yoksa canım kent. Ya az evvel yayın başında da Furkan'a aynı şeyi söyledim. Hani bu şartlar altında bu kentte yaşanır. Ama bu şartlar altında yaşanır. İşin gerçeği o. Hatay'da sel felaketinde çöken köprüden nehre uçan otomobildeki Musa Paşa akıntıya kapılmıştı. 20 yaşındaki gencin maalesef ki cansız bedenine ulaşıldı. Gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Birçok ilde sağanak ve dolu etkili oldu. Erzurum'da ise Mayıs'ın son haftasında, yanlış duymayacaksınız, kar yağdı.
4: Bir yanda sağanak, bir yanda dolu. Birçok kent sular altında kaldı. Felaketi yaşayan Hatay'dan bir acı haber daha geldi. Musa Paşa 20 yaşındaydı. Sağanak yağış sırasında köprü çökmesi sonucu nehre düşen otomobildeydi. Araçla birlikte akıntıya kapıldı. Arama çalışmaları yapan ekipler aralıksız mesaideydi. Ailesi umutla bekledi ama olmadı. Gencin cenazesine 3. günde ulaşıldı. Musa Paşa gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Oğlunun tabutuna sarılan annesinin ağdı, yürekleri dağladı. Ankara'da sağanak gün boyunca aralıklarla etkili oldu. Yıldıztepe Mahallesi'nde bir binanın istinat duvarı çöktü. Diyarbakır'da dolu ve sağanak tarım arazilerine zarar verdi. Yağışların etkisiyle Tepe Mahallesi'ndeki köprü çöktü. Adana'da gece saatlerinde başladı şiddetli yağış, hayatı felç etti. Seyhan ilçesinde bulunan Kurban Pazarı'ndaki bazı çadırlar çöktü. Erzurum'da Mayıs'ın son haftasında da manzara değişmedi. Yüksek kesimlere kar yağdı. Palandöken geçidinde kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı.
0: Trafik müfettişleri var, bir yanda trafik polisleri var, görevlerine resmi olarak devam edenler. Bir yanda kameralar var, hız kontrolü yapanlar, kayıt altına alanlar. Biliyorsunuz radar diye tanımladıklarımız da var. Bir yanda da trafik müfettişleri. Müfettişlerin kestiği cezalarda yetki ve keyfilik tartışması her zaman olmuştur. Yani ya bana kafayı taktı, o yüzden bu cezayla ben baş başayım ya da uğraşıyorum diyenleri de duydum. Hukukçu Hadi Dündar, teknoloji bu kadar gelişmişken hatalı park ve ışık ihlali durumunu fotoğraf ya da video ile çekip rapor hazırlanamıyorsa ceza yetkisi de verilmemeli dedi. Emekli trafik polisi Yalçın Doğansa müfettiş ihlalleri tespit ederek rapor haline getirir. Bu raporlar trafik polisi tarafından sisteme girilir ve cezaya dönüştürülür diyor sevgili dinleyiciler. Fahri kesilen cezalara fotoğrafın mecbur olması gerektiği hatırlatıldıktan sonra. Sisteme ceza giremiyor müfettişler, araç durduramıyorlar, kimlik soramıyorlar ama ceza yazıp tebliğ de edemiyorlar. Değerli dinleyiciler, müfettiş sadece durumu raporluyor. Yargı makamlarını meşgul etmemek adına kesilen cezaya itirazdan önce cezanın doğru olup olmadığının kontrol edilmesi gerekiyor. Ceza bazen zulme dönüşebiliyor. Bir de kesilen trafik cezası hangi il, ilçe ve adliye yetkisi altında kesilmişse oranın sulh ceza hakimliğine itiraz edilebilir. Tatile gidiyorsunuz. gidiyorsunuz, yolda geçtiğiniz bir şehirde bir ceza kesiliyor, o şehirde itiraz etmeniz gerekiyor. O şehre tekrar gitmek tabii ayrı bir zulüm. Avukat tutup itiraz etmek daha maliyetli, o zaman daha da ağır bir yük haline gelmiş oluyor bu, diyor. Emekli trafik polisi Yalçın Doğansa, Fahri Trafik Müfettişliği uygulamasının kaldırılması gerektiğini söylüyor. Şöyle diyor eski polis Yalçın Doğan: Fahri trafik müfettişlerinin çekmiş olduğu video ve fotoğraflar bazı yargı organlarında kişisel verilerin korunması kanununa aykırı olarak değerlendiriliyor. Trafik ceza tutanağı düzenlemek tamamen uzmanlık ve bilirkişilik gerektiren bir durum. Fahri Trafik Müfettişliği trafikte meydana gelen olayları engellemek adına çıkartılmış bir düzenleme olmuş olsa bile gelinen noktada ihtiyaç kalmadı ve kaldırılmalı. Tutmuş oldukları tutanağı ispat yükümlülükleri mevzuat çerçevesinde zorunlu olmadığından, resmi belge kabul edildiğinden ceza işlemine maruz kalanın kendisini ispat etme mecburiyeti tam bir çelişki, diyor emekli trafik polisi Yalçın Doğan. Tekrar ediyorum efendim, sisteme ceza giremez, trafik müfettişleri araç durduramaz, kimlik soramaz, ceza yazıp tebliğ edemez. Peki ne yapar? Trafik müfettişleri, hukukçu Hadi Dündar'a göre teknoloji bu kadar gelişmişken hatalı park ve ışık ihlali durumunu fotoğraf ya da video ile çekip rapor eğer hazırlanamıyorsa ceza yetkisi verilmemeli. Emekli trafik polisine göre, Yalçın Doğan'a göre, müfettiş ihlalleri tespit ederek rapor haline getirir. İşte bu raporlar trafik polisi tarafından sisteme girilir ve cezaya dönüşür.
2: 7 gün 7 sabah.
5: Arkevit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.
6: Arkevit, Arkevit, hep ileri git.
5: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
7: Biruni, İslam dünyasının en büyük bilim insanlarından biri olarak kabul edilen Biruni, çok yönlü bir alimdir. En önemli eserlerinden biri olan El Kanunül Mesudi, astronomi ve coğrafya alanında yazılmıştır. Dünyanın döndüğünü tespit etmiş ve dünyanın çapını ölçmeyi başarmıştır. Deneysel bilim yöntemini benimseyerek modern bilime öncülük etmiştir. Eserleri Rönesans döneminde Avrupa'da büyük ilgi görmüştür.
5: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Burası Radyo 7.
6: Radyo 7.
8: Reklam.

0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
4: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu akü bir numara.
5: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emekli.

0: ücretli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik, gücü adında.
1: Reklam.
2: Arge Bit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.

0: Şampiyon Çorum'u tebrik ederek başlayalım. Trendyol 1. Lig'in playoff finalinde Çorum Futbol Kulübü Metaş Konya Büyükşehir Stadyumu'ndaki karşılaştığı Esenler Erokspor'u 2-0 yendi, adını Süper Lig'e yazdırdı. Çorum'a galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Serdar Gürler, 53. dakikada Mehmet Yam kaydetti. Esenler Erok'ta 90+3'te Kanga kırmızı kart gördü. Finali 2-0 kazanan Çorum Süper Lig'e adını yazdırdı. Erzurum ve Ahmet'ten sonra 3. bileti alan kırmızı beyazlar tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele etme hakkını kazandı. Çorum'u tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkartan teknik direktör Uğur Uçar, çok zorlu bir periyottu, geldik ama futbolcular bizi çok iyi karşıladı, iyi bir aile ortamı vardı, her oyuncuya dokunmaya çabaladık ve sonucu da Süper Lig oldu, Çorum halkına armağan olsun diyor. Başkan Erdoğan'ın da kutlama mesajı var. Çorum Spor'u kutluyor Başkan Erdoğan ve dün Trendyol 1. Lig'de playoff şampiyonu olan Çorum'a kupasını ve madalyalarını Gençlik ve Spor Bakanı Doktor Osman Aşkın Bakın verdiği de dile getiriliyor. Yani muazzam bir başarıdan bahsediliyor. Tebrik ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz Çorum'un. Aynı şekilde Trabzonspor'u da kutluyoruz. Trabzonspor'un efsanesi Fatih Tekke kulüp tarihine geçti. Fatih Tekke hem futbolcu hem de teknik direktör olarak Türkiye Kupası'nı kazandı. Bordo Mavilleri zor günlerden çıkartan başarılı çalıştırıcı, zirve yolunda umut aşıladı, taraftarını heyecanlandırdı ve nihayetinde de mutlu etti. Nereden nereye taşıdı Trabzonspor'u? Hep söylüyorum, yeri geldiğinde bana göre ligin en başarılı teknik adamı, teknik direktörü Fatih Tekke. Trabzonspor'un derbi hasretini bitiren isim. 2023 yılından bu yana süren derbi galibiyeti özlemi Fatih Tekke ile bu sezon bitti. Ligin 27. haftasında evinde Galatasaray'ı 2-1 yenen Fırtına, 32. haftada da deplasmanda Beşiktaş'ı yine 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Zira Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor, Avrupa Ligi'ne playoff turundan katılacak. Karadeniz devi bu turdaki maçlarını 20-27 Ağustos tarihlerinde oynayacak. Trabzonspor'un 4 Temmuz'da toplanması planlanırken 7 Temmuz'da yeni sezon hazırlıklarının da başlaması bekleniyor. Kariyerinin ilk kupasını Trabzonspor formasıyla kaldıran Ozan Tufansa mutluluktan uçan isim. Başarılı yıldız Bordo Mavili takımda uzun yıllar kalmak istiyor. Çok sevinçli olduğunu, çok mutlu olduğunu dile getiriyor Ozan Tufan. Milli takımı da çoktan hak etmiş bir isim. Onu da antır parantez söyleyelim. Peki gelelim diğer haberlere. Şampiyon Cimbom'da transfer çalışmaları için düğmeye basıldı. Bernardo Silva ilk temaslar kurulan isimlerden biri. 31 yaşındaki Portekizli 10 numarayla görüşmelerin hızlanması bekleniyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre ise Galatasaray 25 yaşındaki Turam için de harekete geçti. Cimbom'un Fransız orta saha için 35-40 milyon avroyu gözden çıkarttığı kaydediliyor. Ve en büyük iddia, doğrudur değildir onu zaman gösterecek ama, Koman bombası. Galatasaray El Nasır'dan dünya ünlü kanat oyuncusu Kingsley Coman'ı listesine aldı. 29 yaşında Coman, Leroy Sané ile Bayern Münih'te beraber oynayan bir isim. Eski takım arkadaşıyla yeniden aynı kulüpte buluşmaya sıcak bakıyor. Türkiye'de futbol oynamaya sıcak bakıyor iddialara göre. Peki bir de Hull City meselesi var. Hull City Başkanı Acun Ilıcalı Premier Lig'e yükselmelerinin sevincini paylaştı. Acun Ilıcalı, ben futbolu yaşayan birisiyim. Hiç başarısız olmadım ve şu anda da büyük gurur yaşıyorum diyor. Tebrik ediyoruz Acun Ilıcalı'yı en azından bu başarısı için. 8. Etnospor Festivali'ne görkemli bir kapanış töreni geldi. Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen 8. Etnospor Kültür Festivali kapılarını kapattı. Görkemli bir kapanışa sahne oldu organizasyon ve son gününde de yoğun ilgi gördü. Beşiktaş'ta teknik direktör adayları arasında Flamengo'dan ayrılarak boşa çıkan Felipe Luis yer alıyor. 40 yaşındaki Brezilyalı hoca için çalışmaların siyah beyazlı takımda başladığı haberleri de yine spor basınında veriliyor değerli dinleyiciler. Fenerbahçe'de Muriç'in sesleri bol bol seslendirilir. Kosovalı golcü Vedat Muriç, başkan adayı Aziz Yıldırım'la görüştü ve transfer teklifine gelirim yanıtını verdi. Bu cevap üzerine İspanyol ekibiyle bonservis pazarlığı hız kazanacak. Yıldız golcü yeniden Fenerbahçe'nin Kadıköy'ün yolunu tutacak gibi.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: Arkevit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: Reklam.

0: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
1: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Peugeot. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın. Kazanmaya hemen başlayın.
4: İddef olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İddef'le paylaş kurbanını kardeşinle. İddef.org 0212 621 çift 0 65.
5: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: Altiz.
1: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır sizinle.
0: Aman efendim ne de güzel kurbanla gülümset. Deniz Feneri ile yar yar bayramı şene.
2: Bu bayram yetim çocukların yüzünü güldürmek ister misiniz? Yetim Vakfı olarak Gülüşüne Kurban sloganıyla 21 ülkede on binlerce yetimin bayram sevincini paylaşıyoruz. Kurban bağışlarınızla onların sofralarına bereket, bayramlarına neşe olun. yetimvakfı.org.tr 0212 970 60 60
3: Seymen yılların lezzeti, tahin, pekmez, bal ve reçeli.
4: Seymen, hayırlı bayramlar diler.

Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü. Yapı Kredi.

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Bir reklam.
2: Altın herkesindir ama bilezik Kocak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Kocak'tır. Kocak.
3: Reklam.
4: Radyo 7. Arkevit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
5: Arkevit, Arkevit, hep ileri git.
6: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
7: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Kumluca Kemer Antalya yolunun 31 ila 32. kilometreleri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle. Aydın Denizli otoyolunun 9 ila 10. kilometreleri Denizli istikametinde. Tosya Osmancık yolunun 41 ila 46. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz.
6: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
8: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
9: Halkbank. Ekonomi dünyasında beraber ilerliyoruz. Şu anda Amerikan dolarının serbest piyasada 45-71, hatta 72 bandında civarında olduğunu söyleyerek başlayalım. Dolar 45-72'ler seviyesinde. Avro ise 53-50'ler seviyesinde. 53-50. Sterlin 61-98. 61-98. Malum Borsa İstanbul tatil haftasında 13.808 ile tatil öncesinde kapanışı yapmıştı. Sonrasında bayram vesaire. Bayramdan sonraki duruma yakından beraber bakacağız. Gram altının şu andaki satışı 6.786'lar seviyesinde serbest piyasada. Ama bu dönem alışlar satışlar riskli zaman dilimlerini oluşturur. O yüzden bayram sonrasını bekleyin derim. Satış 6.786'larda. Çeyrek altın 11.027'ler civarında. Yarım altınsa 22.048 seviyesinde. Şimdi gelelim gümüşe. Gümüş de 114.46 civarında dolaşıyor. Brent petrol ise 100 doların altına düştü. 98 dolar 79 sent seviyesinde bulunuyor.
8: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra
9: bankayız, Halkbank. Burası Radyo 7. Radyo 7 hayatın içinden haberleri de sizlerle paylaşır. Sizi bunaltmadan ve sizinle yan yana durarak üstelik. Mahalle esnafı da bizi dinliyor. Siz de pekala alışverişlerinizi ağırlıklı olarak onlardan yapıyorsunuz. Dikkatinize çeken bir şey var mı? Mesela kuaförde bal satan var, terzide gördüm bal satışını, kahve satan var, emlakçıda salça satışı var, kırtasiyede zeytinyağı satışı var. Bu yepyeni bir modaya, yepyeni bir alışkanlığa dönüştü. Uzmanlar denetim dışında kalan ürünler konusunda tüketiciyi uyarıyor. Özellikle kaynağı belirsiz, etiketsiz ya da uygun koşullarda saklanmayan gıdaların tüketiciler açısından ciddi riskler oluşturduğuna işaret ederek. Özellikle organik zeytin diyorlar, köy tereyağı diyorlar, ev yapımı mantı diyorlar, Bitlis balı gibi ilanları camlarda, vitrinlerde görüyorsunuz. Başka bölgelerin yerel ürünleri de vardır. Ha bu arada hakkıyla olanlar da vardır ama eleştiriler sadece onlara değil. Özellikle küçük işletmelerde yaygınlaşan bu tablo hem tüketiciler hem de sektör temsilcileri açısından yeni tartışmaları beraberinde getiriyor. Kuaför, emlakçı veya berber gibi işletmelerin ana faaliyetlerinin dışında ürün satmasında yasal bir engel yok. Ancak asıl sorun bunların denetiminde var. Bazı kuaförlerde kahve ve paketli gıda satışları yapılırken kırtasiyelerde zeytinyağı, reçel, salça gibi ürünler raflarda yer alıyor. Esnaf bu yöntemin ayakta kalma mücadelesi olduğunu anlatıyor. Kontrolsüz satışların ciddi riskler taşıdığı konusunda da sıkça tartışmalar yaşanıyor. Gıda güvenliği uzmanlarına göre faaliyet alanının dışında satış yapanların büyük bölümünde uygun saklama koşulları konusunda soru işaretleri var. Önemli bir bölümü ise bu alandaki yetki karmaşasından yararlanıyor. Salça satan bir berberin Tarım Bakanlığı yetkililerince denetlenemeyeceği gerçeğine dikkat çekiliyor. Bir kırtasiyeden alınan zeytinyağının son kullanma tarihinin nasıl ve kimler tarafından kontrol edileceği sorusu da tabii yöneltiliyor. Ayrıca etiketsiz gıdada tahşiş riski de var. Özellikle zeytinyağı, bal ve salça gibi ürünlerde sahtecilik ve düşük kaliteli içerik ihtimalinin de yüksek olduğuna işaret ediliyor. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağoğlu, bu tarz işletmelerin ana faaliyetlerinin dışında ürün satmasının yasal bir engelinin bulunmadığını hatırlatıyor. Şöyle diyor Ağoğlu: faturalandırarak satabilirler. Ancak tüketici ürünün faturasını alsın, fahiş fiyata da dikkat etsin. Burada fiyatlar biraz daha yukarılarda da olabilir, diyor. Söz konusu ürünlerin ne kadar kayıt altında olduğu ve düzenli denetime girip girmediği de merak konusu. Anlayacağınız, son zamanlarda bizim küçük esnafta ne iş olsa yaparım abi felsefesi hakim gibi gözüküyor. Kırtasiyede kahve, emlakçıda salça ya da benzerleri. Sevgili dinleyiciler, tüketicilerin korunması ve gıda konusunda doğru bilgilendirilmesi amacıyla Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nca son 2 yılda bir dizi kapsamlı düzenlemelere gidildi. Bu kapsamda gıda işletmecilerinin piyasada ya yeni geliştirdikleri gıdaları arz edebilmelerinin kurallarıyla tüketiciler için gıda güvenilirliğinin yüksek düzeyde sağlanmasına ilişkin koşullar belirlendi.
3: Bakanlık gerekeni yaptı. Market ve restoranlarda yeni dönem başladı. Güvenilir gıda için atılan adımlar tüketiciye kalkan oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı tüketicilerin korunması ve gıda konusunda doğru bilgilendirilmesi amacıyla bir dizi düzenleme hayata geçirdi. Düzenlemelerle gıda etiketlerinin daha kolay okunması, yanıltıcı görseller, isimler ve ifadelerin önlenmesi ve gıda okuryazarlığının desteklenmesi amaçlandı. Bu kapsamda Avrupa Birliği'nin listesinde olup Türkiye'de kullanıma uygun görülen yeni gıdalar sıralandı. Avrupa Birliği listesindeki 189 yeni gıda bileşeni mevzuat kapsamına alındı. 32 gıda ise GDO'lu mikroorganizma kullanılarak üretilmesi, domuz kaynaklı veya böcek olması gibi nedenlerle kapsam dışında bırakıldı. Aroma verici kullanılarak üretilen ürünlerin etiketlerinde gerçek gıda görsellerinin kullanımına yasak getirildi. Ürünün aromada olduğunun açık şekilde belirtilmesi de zorunlu oldu. Birbiriyle karıştırılabilecek gıdaların adında ve etiketinde sahip olmadığı özelliklere atıf yapan tadında, lezzeti, keyfi gibi ifadelerin kullanımı yasaklandı. Öte yandan köy ürünü algısı oluşturabilecek marka ve ifadelerin kullanımına da sınırlama getirildi.
9: İkinci el ürün satışı diye bir mecra var artık ve baya baya da kullanılıyor. Türkiye'de geçen yıl e-ticaret uygulamaları üzerinden ikinci el ürün satışında adet bazında 751.294 adetle gömlek bir numarada bulunuyor değerli dinleyiciler. Yani ikinci el üründe en fazla gömlek satıldı. Bilmem siz ikinci el bir gömleği tercih eder misiniz? Buna göre yenilenmiş ve ikinci el ürün satışını kapsayan sürdürülebilir e-ticaret kapsamında 2024'te 9.8 milyar lira olan hacim geçen yıl 21.8 milyar liraya kadar çıktı. Söz konusu ürünlere ilişkin işlem sayısı da bu dönemde 17.5 milyondan 23.6 milyona yükseldi değerli dinleyiciler. Ürün grubunu, üst giyim grubunu gömlekten sonra 681.697 ile elbise ve abiye takip ediyor. 564.906 ile pantolon sıralamada yerini alıyor. İkinci el ürünlerden bahsediyorum. Pantolonun ardından 515.771 ile ceket ve mont sıralamada bulunuyor. E-ticaret üzerinden satılan ikinci el ayakkabı sayısı da 443.242 olarak kayıtlara geçti. İkinci elde en fazla gömlek satılıyor, diğerleri de az buz satılmamış, fark ettiğiniz, işittiğiniz üzere. Aman canım, yıkarım pırıl pırıl, foşur fuşur makinede gıcır gıcır yapar, ütüler giyerim diyenlere de saygı duyuyorum. Yok, bu bireysel üründür, ben tercih etmem diyenlere de, her biri için de şapka çıkartıyorum efendim. Gayet tabii insan hesabını kitabını da bilerek yaşamalı ve prensipleri olmalı. 60 milyar avroluk otomotiv planı, otomotiv deyince İstanbul trafiğine şu anda gözüm ilişiverdi, sadece %8. İstanbul'da hiçbir noktada çok yoğun bir akışa denk gelmiyoruz bu dakika itibariyle ve %8 trafikle birlikte trafiğin kilitlendiği, size problem yaşatabileceği hiçbir yer bulunmuyor. Nasıl? Süper. 60 milyar avroluk otomotiv planı dikkatlerden kaçmasın. Türkiye'de satılan her 4 araçtan birini üreten Stellantis 60 milyar avroluk bir yatırıma hazırlanıyor. Yeni CEO Antonio Filosa yönetiminden 5 yıllık yeni plan duyuruldu. 2030'a kadar içten yanmalı, hibrit ve elektrikli olmak üzere 60'tan fazla yeni model lansmanını kapsayan plan için şirketin yeni stratejisi TOFAŞ'ın rolü açısından da büyük önem taşıyor. Stellantis bünyesinde hangi arabalar, hangi markalar var kardeşim diye soranlar için söyleyeyim. Peugeot o çatının altında. Citroen orada. Opel orada. DS orada. Fiat orada. Jeep, Ram ve Maserati gibi birçok marka barınıyor sevgili dinleyiciler. Stellantis bünyesinde 60 milyar avroluk otomotiv planı da boş yere yapılmamış. Bu bir piyasa araştırmasının arz talep dengesinin doğal olarak ürünü ya da haberi pek tabii ki Türkiye piyasası gayet net şekliyle araştırılmış ve bu fark edilmiş. Bu işin otomotiv araba kısmı. Bir de Bandırma Bursa Yenişehir Osmaneli hızlı tren kısmı var. Artık hatta sona geliniyor. 201 kilometre uzunluğunda ve saatte 250 kilometre tasarım hızına uygun olması beklenen bu yeni hattın Bursa'dan İstanbul ve Ankara'ya olan seyahat süresini 2 saat 15 dakikaya düşürmesi hedefleniyor.
10: Yurdun demir yolları ağı genişliyor. Bir şehre daha hızlı tren geliyor. Bandırma, Bursa, Yenişehir, Osmaneli hızlı tren projesinde çalışmalar hız kesmiyor. Yılın ikinci yarısında tamamlanması hedeflenen hızlı tren hattı 201 kilometre uzunluğunda saatte 250 kilometre tasarım hızına uygun olacak. Hattın tamamının yılda yaklaşık 30 milyon yolcu taşıması ve 59 milyon ton yük trafiğine hizmet verecek kapasitede olacağı öngörülüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bursa'dan yola çıkan bir trenin Osmaneli üzerinden Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattına bağlanabileceğini, böylece Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul arası seyahat süresi ise 2 saat 15 dakikaya düşeceğini belirtti.
9: Efendim bayram geliyor dedik çok az bir süre kaldı. Fırsatı kullananlar var, rotayı tatil merkezlerine kıranlar var. Memleketine gitmek üzere plan program yapanlar var, çoktan gidenler var. Gidemiyorum belki bayramın içerisinde gitmeyi istiyorum diyenler var. Mesela Muğla'ya akın eden vatandaşlar haberleriyle dikkat çekiyor. Trafiği kilitlemiş vatandaşlar. Kentte konaklama tesislerinin doluluk oranı %95 seviyesinde. İstanbul'a yakınlığıyla dikkat çeken Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ kısa süreli tatil yapmak isteyenlerin kültür, doğa ve deniz turizmiyle alternatife döndü. Muğla'nın Bodrum ilçesinde 24 saatte tam 20 bin araç girişi yapıldı. Bodrum, Marmaris ve Datça'da doluluk oranları %95, Fethiye bölgesinde %87, Ortaca, Köyceğiz, Dalaman ve Ula bölgesinde %83 seviyesine ulaşmış vaziyette. Bu oranlar rezervasyon yaptıran tatilciler için geçerli olurken rezervasyon yaptırmadan Kurban Bayramı'nın son günlerinde bölgeye gelecek vatandaşlarla beraber bu oranların daha da yükselmesi bekleniyor. Bir de termalciler var. Afyon Karahisar'daki otellerde %100'e yakın doluluğa ulaşıldı. Zafer Turistik Otelciler İşletmeciler Derneği Başkanı Ali Gümüşhan, bayram tatilinin önceden açıklanmasının kendileri açısından önemli bir gelişme olduğunu söylüyor. Misafirlerin rezervasyonlarını son dakikaya bırakmadığını söyleyen Gümüşhan, hem Afyon Karahisar hem sahil bölgelerindeki tesisler %100'e yakın doluluk sağlamış durumda. Tüm oteller hazırlıklarını yaptı. Yoğunluğumuz bayramın birinci günüyle başlıyor. İnşallah gelen misafirler memnun şekilde ayrılacak. Güzel bir tatil geçirmeleri için her şey düşünüldü diyor. Belli bu yoğunluk bayram ve bayram sonrasında da devam edecek. Ondan sonra artık yıllık izinler tarafı işin başlayacak. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu ise turizmdeki tatil hareketliliğinin Haziran'ın ilk haftasına kadar sürmesini beklediklerini söylüyor. 9 günlük tatilin erken açıklanması avantaj oldu. Haziran'ın birinci haftasına kadar yoğun bir dönem yaşayacağız gibi gözüküyor. Haziran'ın son haftası itibariyle de yüksek sezon başlamış olacak diyor. Artık dediğim gibi yaz tatili memleket ve yıllık izinler dönemini resmen geçirmiş olacak. Sadece siz misiniz bu planı yapan? Bayram ya da izin planını yapan? Suriye sınırında da bayram yoğunluğu var. Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler Suriye sınırındaki kapılarda yoğunluk oluşturdu. Kilis'teki Öncü Pınar sınır kapısından günde yaklaşık 2000 kişinin Suriye'ye geçiş yaptığını bildiriyor. Babüsselam sınır kapısı genel ilişkiler müdürü Hasan Hacali, gönüllü geri dönüşler için özel bir alan oluşturulduğunu söylüyor. Günde 2000 kişinin Suriye'ye geçiş yaptığını. Ailesiyle bayram tatilini Suriye'de geçirmek üzere sınır kapısına gelen Muhammed Avun, güzel ülkemize geri dönüyoruz, Suriye'nin bize ihtiyacı var diyor. Dönmek isteyenler için Suriye'de artık sulh ortamının, yani barış ortamının tesis edildiği hususunda herhangi bir tereddüt yok. Ayrıca Türkiye'de bölgede yakından ilgisi olan ve desteğini esirgemeyen ülke vaziyetinde. Evelallah en ateşli, en celalli, en sıkıntılı günlerde de o görevini ifa etmişti. Mühim ülkedir Türkiye. Bayramda, seyranda her zaman mühim. Efendim, bayram öncesinde en çok konuşulan konulardan biri de yine harçlık konusu. Sosyal medyada eşlere verilen bayram harçlıkları adeta altın üzerinden tariflendiriliyor. Evlilik süresine göre çeyrek altın, yarım altın ve tam altın derken 7 yıl üzeri için ajda bilezik konuşuluyor. Furkan, sen hangi kategoridesin? Hiçbirine girmiyorsun, anladım. En güzeli o. Yani çeyrek, yarım ve tam altın derken, gram derken, şimdi eğer 7 yıl üzerinde evliyseniz eşinize, hanımefendiye ajda bilezikler konuşuluyor. Vatandaşlar kimi zaman gülerek, kimi zaman da şaşkınlıkla bu listeyi yorumluyor. 20-30 yılın üzerindekiler, siz hiç ağzınızı açmayın.
11: Kimi harçlık verecek, kimi alacak? Kurban Bayramı yaklaşırken eşlere yönelik bayram harçlıkları tarifesi de güncellendi.
12: Bayramların en tatlı geleneklerinden biri de bayram harçlıkları. Her yıl olduğu gibi bu yıl da sosyal medyada bayram harçlığı tarifeleri netleşti. Ancak hesaplar bu kez altın üzerinden yapıldı. Eşinize hiç bayram harçlığı verdiniz?
13: Ne vermedim ki, dünyamı vermişim ona.
11: Sosyal medyada dolaşan tarifeler eşlerin bütçelerini zorlayacak gibi. Buna göre 1-3 yıl arasındaki evliliklerde bayram harçlığı tarifesi çeyrek altın.
12: Diyecek ki eşiniz mesela, Asiye, bu yarım altın senin bayram harçlığı.
14: Hiç demez. Yani alıyordu, evet alıyordu. Bir hafta sonra ver bozduruyordu. Bir görüyordum o kadar ya.
11: 3-5 yıl arası evliler yarım, 5-7 yıl arası evlilerse tam altınla eşlerinin yüzünü güldürecek.
12: Ve yılları aşan evliliklere gelince sosyal medyadaki bayram harçlığı tarifesine göre 7 yılı aşan evliliklerde eşler ajda bilezik alacak.
15: Biz daha farklı bir şey almayı düşündük. Bunun kararını verdik. Eşime araba alıyorum.
12: Biliyor muydunuz?
16: Sürpriz oldu.
12: Allah mutlu mesut etsin efendim. 5 yıllıklar. Amin. 45 yıllıklarda da araba diye o zaman siz maddeyi belirleyin.
15: Tamam, teşekkür ederim.
9: Eşiği bu kadar yükseltirseniz. Efendim, plastik poşetlerde kurban eti taşımamak gerekiyor. Bilenler biliyor ama bilmeyenler için hatırlatalım. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala uzmanlar hijyenik koşullarda yapılmayan et parçalama işlemlerine karşı uyarılarda bulunuyor. Profesör Doktor İbrahim Doğan, kurbanlıkların kesimden hemen sonra plastik poşetlere, çöp poşetlerine konularak taşınmaması gerektiğini hatırlatıyor. Etleri sakladığımız kaplar son derece önemlidir. Sıcak etleri kesinlikle plastik, özellikle de siyah veya hurda plastikten üretilmiş poşetlere koymayın. Zehirli, kanserojen maddelerin bulaşmasına neden olmaktan kaçının. Kimyasalların ete geçmesini önlemek için temiz metal kaplar ya da gıdaya uygun saklama yöntemlerini seçin diyor. Bıçak, satır ve ev tipi kıyma makinelerinin temizliğine dikkat çeken Profesör Doğan şu uyarılarda bulunuyor. Bir önceki yıl kullanılıp iyi dezenfekte edilmemiş kıyma makineleri özellikle ciddi risk taşır. Yıl boyunca üzerinde bakteri üreyen makineler hastalık saçar. Ayrıca ortak kullanılan kıyma makineleri konusunda da dikkatli olmak zorundayız. Ayrıca etin kesildikten hemen sonra değil de bir süre dinlendirildikten sonra tüketilmesi sindirimi de kolaylaştırır, onu da lezzetli hale getirir diyor. İşin içindekilerden biri gastroenteroloji uzmanı Profesör Doktor İbrahim Doğan. Plastik poşetlerde kurban etini taşımayın diyor. Plastik kaplarda, özellikle et soğuksa, sıcaksa eti tutmayın diyor. Serin yerde, metal kaplarda, temiz cam kaplarda, çelik kaplarda bulundurun ya da muhafaza edin. Serinledikten sonra belli ölçülerde küçülterek ya da kullanıma hazır hale getirdikten sonra dağıtımınızı bir yandan yapın, bir yandan dolaptaki yerini alabilir diyor. galiba bizim ülkemizde daha çok dolaptaki yerini, dip frizdekini yerini almak üzere kurbanlıklar uçuşuyor etrafta. Bir de obezite var. Her 3 kişiden biri obez. Türkiye'de obezite oranı %30'a ulaştı. Son 2 yılda 3 milyon kişiye obezite tanısı konuldu. 3 milyon kişi sadece fazla kilo demek değil, kalp hastalıklarından diyabete kadar birçok rahatsızlığında kapısını aralıyor obezite. Ben de dikkatle dinliyorum.
17: Obezite sorunu çığ gibi büyüyor. Dünyada her 8 kişiden biri, Türkiye'de ise her 3 kişiden biri obez.
18: Yiyip içip yatıyorlar.
19: Özellikle gençlerde, çocuk yaşta olanlarda özellikle çok fazla görüyorum.
12: Rakamlar korkutucu boyutlara ulaştı. Dünyada obeziteyle mücadele edenlerin sayısı 1 milyarı aştı. Obezite salgını hızla yayılmaya devam ederken uzmanlardan kritik uyarılar geldi.
20: Obeziteyle mücadele etmenin en güzel yolu dışarıdan daha az yemek siparişi vermek, tencere yemeklerini hayatımıza tekrardan almak, suyu yeterli miktarda içmek, çok bol hareket etmek.
21: Artık insanlar daha çok evde yemektense dışarıda yemeyi tercih ediyor.
22: Mesela ben 22 yaşındayım şu an ama şu an bu yıldaki 22 yaşındaki biriyle mesela bir 30 sene önceki 22 yaşındaki birinin kilosu, ne bileyim ayak numarası bilmem nesi, boyu aynı değil. Gittikçe artık nesilde böyle daha bir irileşme oluyor.
23: Tatlıyor işte, yani dayanamıyorum gerçekten. Bazen diyorum yemek olmasa da yani tatlı olsa.
17: Türkiye'de obezite oranı %30'lara kadar çıktı. Son 2 yılda 3 milyon kişiye obezite tanısı konuldu. Aşırı kilo en çok kadınlarda görüldü.
24: Evde oldukları için mutlaka mutfakta çalıştıkları için bir yemek yiyor, bir tadına bakıyor. Bir hamur işi yapıyor, tadına bakıyor.
25: Ben çok yemem, yine de kilo alayım yani.
12: Su içsem yarıyor.
25: Yarıyor.
26: Hamur işi ve şey tatlı kiloyu aldırıyor.
12: Türkiye'nin %30'u obezmiş.
27: Biliyorum. Acıktırıyor yani. Şeker acıktırıyor. O da var yani.
28: Ekmeksiz yemek düşünemem ki ama ekmekli kesmek lazım.
12: Ekmek kilo yapıyor ama sanki doymamış gibi mi hissediyorsun?
28: Evet, aynen öyle.
29: Dikkat etmiyoruz ama etmemiz lazım.
12: Tatları da bir güzel.
29: Evet. İster istemez yani. Başladın mı bırakamıyorsun.
12: Dayanamadığınız şey ne mesela? Şu yemeğe dayanamam.
30: Öyle bir yemek seçimimiz yok ama.
12: Hepsi benim için harika diyorsun. Obezite birçok hastalıkların da tetikleyicisi. Her yıl fazla kilolu ya da obeziteden milyonlarca kişi hayatını kaybediyor.
20: Kalbi korumak için yürümek gerekli. Biz yürümüyoruz. Bunlarla beraber kalp hastalıkları artıyor. Bir bakıyoruz ki metabolik hastalıklar artmış. Zaten yağlı vücut obeziteye davetiye çıkartıyor. Obezite varsa hastalıklar gelir, hastalıklar varsa obezite gelir.
31: Obezitelik durumu kesinlikle söz konusu olmuyor. Spor yapıyorum bol bol. Ben daha çok böyle doğayı seven bir insanım.
9: Yaşam şekli, hareket oranımız, seviyemiz, pekala tercihlerimiz. İşin bir de ekonomi tarafı da var. Yani hani karbonhidrata olan düşkünlüğümüzün temel sebepleri içerisinde mali pozisyonumuzun da olduğunu ayrıca söylememiz lazım. Milyonlarca memur ve emeklinin hem Temmuz'da hem de Ocak zamlarında ipuçları yavaş yavaş geliyor. Hem de Merkez Bankası'ndan. Merkez Bankası'nın yeni enflasyon raporuyla yıl sonu TÜFE tahmini %26 olarak güncellenmesi, Mayıs ayı piyasa katılımcıları anketinin açıklanmasıyla beraber iki ayrı orandan bahsediliyor. Hem Merkez Bankası'nın hem de piyasa katılımcıları anketinin. Veriler ortada. Temmuz'da merkezin tahminine göre SSK ve Bağkur'un zammı 17.38 civarında olacak. Ocak zammı şimdiden 7.34 seviyesinde. Aynı şekilde yine merkezin tahminine göre memur zammı Temmuz'da %13.15 seviyesinde olacak. Ocaksa şimdiden 5.33'ü buldu bile. Piyasa katılımcıları anketine göre ise SSK ve Bağkur zammı Temmuz'da en az %18.58 olacak ve Ocak'ta 8.74 zaten piyasada belirdi. Aynı şekilde memur zammı piyasa katılımcıları anketine göre Temmuz'da %14.31'lerde, Ocak'ta ise %6.71'ler seviyesinde bekleniyor. Haberiniz olsun, yani memura, emekliye iki zam oranı haberleri yine gazetelerde var. 6 aylık enflasyon artışları SSK ve Bağkur emeklilerinin kök aylıklarında da ek ödemelerinde yine kendisine yer bulacak. Halen emeklilere en az 20 bin lira ödeniyor. Bu tutar Temmuz'da merkezin tahminine göre 23.476, ankete göre 23.716 lira seviyesine çıkacak. Halen memurlara en az 61.890 lira ödeniyor. Bu tutar tahminlere göre Temmuz'da 70 bin lirayı aşacak. Tahminler halen 27.772 lira olan en düşük memur emeklisi aylığının da Temmuz'da 31 bin lirayı aşacağını bize gösteriyor.
0: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
1: Arkevit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.
2: Arkevit, Arkevit, hep ileri git.
3: Vakıfbank Winov sunar.
4: Finansal konsolidasyon. Ana ortaklık statüsündeki bir kuruluşa ait finansal verilerin, sermayesinde paya sahip olduğu kuruluşların finansal verileriyle birleştirilmesi, raporlanması ve tek bir işletme gibi sunulması işlemleri sürecidir.
3: Vakıfbank Winov sundu.
5: Burası Radyo 7.
6: Radyo 7.
7: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
8: Reklam.
10: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
13: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma, çamura takılmıyoruz.
10: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
13: Abicim.
10: Her yerde değil, sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
13: Abicim.
10: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan.
18: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
32: Bu bayram yetim çocukların yüzünü güldürmek ister misiniz? Yetim Vakfı olarak Gülüşüne Kurban sloganıyla 21 ülkede on binlerce yetimin bayram sevincini paylaşıyoruz. Kurban bağışlarınızla onların sofralarına bereket, bayramlarına neşe olun. yetimvakfı.org.tr 0212 970 60 60.
33: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye.

0: kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir hisse bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
1: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
2: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış Mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
3: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
4: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İDDEF'le, paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
5: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
6: Migros Yemek.
5: Migros uygulamasında.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-7 Mayıs tarihleri arasında 400 gram uzman kasap dana kıyma 279 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
9: Migros hepimize iyi gelecek.
10: Bir reklam.
11: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
12: Reklam.
13: Radyo 7.
14: Arkevit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
15: Arkevit, Arkevit, hep ileri git.
16: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
17: İstanbul trafiğinde sorun yok. Yani bu anonsu yılın büyük kısmında asla duyamayacaksınız. %9.
16: Yol durumunu sunar. Türkiye'nin

0: Yayınını dinlemektesiniz. 25 Mayıs sabahında 9 günlük resmi tatil Türkiye'nin büyük oranında hakim. Trafiğe yansıyan haliyle de bunu görmek mümkün ama işinin gücünün başında olanların sayısı da hiç az değil. Tıpkı bizim gibi, tıpkı şu anda radyolarının başında olan dostlarımızın tümünün yaptığı gibi. Fatih Babür bizi takip ediyor. Orta Çeşme Merkez Camii olarak biz çocuklarımıza bayram namazında harçlık dağıtıyoruz diyor. Sizi tebrik ediyorum. O çocukların size de, şahsınıza da, caminize de, o misyona da saygı duymaması, sahiplenmemesi mümkün değil. Ayrıca bu yöndeki örfün, geleneğin, ananenin de devam ettirilmesi fevkalade önemli. Fatih yani bunu yapar, ancak Fatihler yapar. Bir de Fatih Çakar'ımız var, o da selamlar gönderelim. Şantiyeye gelince yapılması en mühim iş hemen radyoyu açmak diyor. Ekmeğinin peşinde, mücadelesinin peşinde Fatih Çakar bize yazıyor. Eğer Instagram kullanıyorsanız Mehmetcan Radyo 7 diye yazın, aratın, ekleyin. Evet, Allah size oradan da cevaplar veririz. Bize ulaşmanızı sağlamak adına bu mesajı okuyorum efendim. Ne olacak Allah aşkına bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin hali diyor. Murat Bey bize, güzel dostumuz İzmir'den yazıyor. Adamlar kendi parti binalarına sokmamak için barikat kurdukları Kemal Bey'e bir zamanlar Türkiye'yi yönetsin diye neler yapmışlardı. Hatta Cumhurbaşkanı adayı olarak bile kendisini göstermişlerdi diyor. Peki bir söz var. Anaokulunda ana yok, huzur evinde huzur yok şeklinde. Şimdi bu söze bir ekleme yapabiliriz. Siyasi partide de siyaset yok diyor. Hepinize merhaba diyen Gülden Hanım'a, Gülden Hoca'ya da çok teşekkürler. Hepimizin haftası hayırlı olsun. Bayramı şimdiden kutlu olsun. Çok haber var. Çok başlık var, çok da çarpıcı başlıklar kullanılmış. Gazeteci arkadaşlarımızı kutlamak lazım. Mesela Yeni Akit, eşkıyalar kapı dışında diyor. Türkiye, CHP fiilen ikiye bölündü diyor. Sabah, özel provokasyon fiyaskoyla bitti derken Milliyet CHP'de kaos diyor. Takvim gazetesi Harp Partisi diye vermiş. Halk Partisi tanımı yerine Harp Partisi ifadesini kullanıyor. Hürriyet gazetesi polis zoruyla CHP'de tahliye, CHP'den tahliye haberini vermiş. Yeni Şafak gazetesi genel merkez Kemal Bey'de diyor. Birbirinden farklı bakış açılarıyla beraber birbirinden çarpıcı haberleri, başlıkları görüyoruz. CHP'liler CHP'lileri CHP'ye sokmadı haberi fevkalade ilginç, ama en azından başlık itibariyle ilginç. Kılıçdaroğlu destekçileri binaya barikat kuran Özgür Özel destekçilerine tepki gösterdi. Şanlıurfa milletvekili suyu açık vaziyette bir hortumu tuttu. Mahmut Tanal genel merkez nizamiyesinin üzerinden partililere hortumla su sıktı. Trajik aslında, trajikomik bir görüntü ama Mahmut Bey hararetli her yerde, muhtemelen o harareti de söndürmek adına suyu da açarak hortumu elinde tutuyor. Barikatlar üzerinden polisi ya da Kemal Kılıçdaroğlu taraftarlarını uzaklaştırmaya çalışıyor. Kemal Bey'in, Kemal Kılıçdaroğlu'nun isimleri sık sık yolsuzlukla anılan Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Burhanettin Bulut'un genel merkezine gelmemesini istediği ifade ediliyor. Tahliye emrini yırtan CHP'nin eski genel başkanı Özgür Özel'in 12. kattaki odayı boşaltıp yaklaşık 200 kişiyle beraber binadan ayrıldığı anlarda, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yürüdüğü anlarda yine basında yerini almış. 16 yaşında değilsiniz yani, ergenlik herhalde seviyesini çoktan geçmişsinizdir. Yarenizden gelen mektup değildir o, kırgınlığınızla ve kızgınlığınızla yırtıp attığınız. Pekala resmi bir tebligattan, yani devletin size gönderdiği, mahkemenin gönderdiği emirden bahsediyoruz. Oradaki tavır bana nedense 16 yaşındaki bir ergeni hatırlattı. Sanki yarinden kızgın olduğu aşığından gelen mektubu yırtıp atarak hışımla tavır koyduğu o anlar. Hatırlayalım mı o anları? Peki, düne gidelim. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel taraftarları ilk kez karşı karşıya geldi dün. Yumruklar, pet şişeler, koltuklar havalarda uçuştu. Bütün olay koltuk galiba. Kılıçdaroğlu mahkeme kararının uygulanması için Ankara Valiliğine gitti. Valilik emniyete talimat verdi. Polis CHP merkezine ulaştı. Özgür Özel sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı ve binadan çıkmayacağız dedi. Ama kısa bir süre sonra çıktı, ayrılmak zorunda kaldı.
1: Önce yumruklar, pet şişeler havada uçuştu. Ardından polis zorla genel merkezine girdi. CHP'li tahliye kavgası çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla tekrar

0: CHP Genel Başkanı olmasının ardından destekçileri günün ilk saatlerinde genel merkeze geldi. Gelenler arasında Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekilleri Orhan Sarıbal, Deniz Demir, Müslüm Sarı, Mahir Polat, Hasan Öztürkmen ve Hüseyin Yıldız da vardı. Grup içeri giremedi, gerginlik yaşandı. Taraftarlar birbirlerinin üzerine yürüdü. İki grup birbirine su şişesi ve taş attı. Çevik kuvvet ekipleri bina çevresinde barikat kurarak güvenlik önlemi aldı. Milletvekilleri de karşı karşıya geldi. Eşini başka bir CHP'li vekilin danışmanı göstererek ek maaş aldıran Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Kılıçdaroğlu'na yakın vekillere ahlaksızlar, reziller diye hakaret etti.
1: Ahlaksızlar, vicdansızlar, reziller, reziller sizi. Bir tane milletvekili koltuğuna oturmak için yapıyorsunuz bunu.
0: Tansiyon düşer gibi olurken bu kez Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti. Mahkeme kararına uyulmasını istedi. Avukatı aracılığıyla valiliğe başvurdu. Örgüte de parti kültürüne ve disiplinine aykırı hiçbir eylemde bulunmamalarını rica etti. Ankara Valiliği talep üzerine ilk adımı attı. Mahkeme kararının yerine getirilmesi konusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verildi. Kararla birlikte tansiyon yeniden yükseldi. Polis tahliye için harekete geçti. Genel merkezde kurulan bariyeri aştı. İçeride polise karşı bir mukavemet vardı. Ellerine ne geçtiyse güvenlik güçlerinin üzerine attılar. Polis de karşı koyanlara müdahale etti. Aynı dakikalarda Özgür Özel 14. kattaydı. Basın toplantısına hazırlanıyordu. Ancak müdahale gelince açıklamasını sosyal medya üzerinden yaptı. Direneceklerini tekrarladı.
2: Buradan çıkmayacağız. Ne kadar dayanabiliriz bilmiyorum. Kaldırabilirler, söküp atabilirler, sokağa atabilirler.
0: Özgür Özel'e bu açıklamasının ardından mahkeme kararı tebliğ edildi. Ardından Özel genel merkezi terk etti.
3: Biz bugün de kendimize yakışanı yaptık. Ne o ya? Teslim mi olacaktık? Teslim mi olacaktık?
0: Son açıklamasını da yaptı Özgür Özel. Hedefinde Kemal Kılıçdaroğlu vardı.
3: Daha önce de söyledim. Ancak bizi buradan söküp atarsınız. Söküp atmaya kalktılar. Nereye? Sokağa.
0: Genel merkezi terk eden Özgür Özel istikametini meclise çevirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yürüdü. Yürüyüş esnasında yine Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı Özel.
3: Bir makam odası geride kaldı, meraklısına bıraktık. Ama bir diğeri mecliste, ayrıca toplam 83 makam odamız vardı. Birisini hazımsızlara bıraktık ama bir diğeri Atatürk'ten miras oraya gidiyor.
0: Özgür Özel bir de şova imza attı. Genelkurmay kavşağında barikat kuran polis aracı tomalardan birinin üzerine çıktı. Slogan attı, sokağa işaret etti.
4: Bir kolluk, iki isim diyor Milliyet gazetesinde Tunca Bengin ve şöyle yazıyor. Mahkeme kararıyla CHP'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin internet sitesinde de Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı ünvanı değiştirildi ve CHP Grup Başkanlığı yapıldı. Hukukçulara göre de Özgür Özel Genel Başkan ve Milletvekili olduğu için otomatik olarak zaten Grup Başkanı'ydı. Dolayısıyla son Grup Başkanı seçimi hamlesiyle mahkeme kararını tanımış oldu. Kılıçdaroğlu da yeni görevi hayırlı olsun sözleriyle Özel'in pozisyonunu netleştirdi. Ama Özgür Özel sıfatından vazgeçmiş değil, direnme var. CHP resmi internet sitesi ve özellikle de sosyal medya platformlarındaki paylaşımlarında CHP Genel Başkanı diye yazıyor hala. CHP Grup Başkanı sıfatı anlamında da öyle bir hava estiriliyor ki Genel Başkan'dan Kılıçdaroğlu'ndan bağımsız bir konumda sanki. Olası bir kurultay durumu daha da baştan kaotik halde. Kılıçdaroğlu en uygun zamanda diyor, Özgür Özel bunu en kısa zaman olarak ifade ediyor. Hatta 40 gün içinde oldu yoksa Kılıçdaroğlu'yla diyalog falan olmaz. Bayram sonrasında da imza toplamaya başlayacağız havasında Özgür Özel. Hesap belli. Kılıçdaroğlu hadi yapalım derse, çantada keklik gördüğü kurultayı kazanıp Kılıçdaroğlu taraftarlarını tasfiye etmeye kaldığı yerden devam etmek. Uygun zaman diyen Kılıçdaroğlu'nun arınmaya dönük bazı ihraç ya da üyelikleri askıya alma, partideki delegasyonu, il ilçe teşkilatlarının yenilenmesi gibi hazırlıklar niyetinde olduğu da biliniyor. Kaldı ki bırak Kılıçdaroğlu'nun Özel'in acil kurultay dayatmasını kabul edip etmeyeceğini, bunun hukuken uygun olup olmadığı tartışması var bir yende de. Bayramda ne olur? Kırgınlıklar, küskünlükler biter mi, barışıp kucaklaşılır mı bu bilinmez. Ama sonrasında havanın sertleşeceğini kestirmek zor değil. Haksızlığa uğradığını iddia eden taraf değilse de CHP'de herkes kendine oynuyor. Özellikle de siyasi geleceklerini o iki ismin partideki pozisyonlarına göre uygulayan yakın çevresindekiler tarafından. Kibir ve kin çıtası eğer düşmezse en büyük zararı CHP kurumsal kimliğinin göreceği de gördüğü de ortada diyor Milliyet gazetesinde Tunca Bengin ve yazısını sonlandırıyor.
5: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
6: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
7: Merkez Bankası zorunlu karşılık uygulaması kapsamında kredi büyüme sınırları düşürüldü. Bireysel kredilerde tüm kredi türleri için sınırlar 1 puan daraltılırken, Türk Lirası ticari kredilerde büyük ölçekli işletmelere kullandırılan krediler için 1 puan, KOBİ kredileri içinse 0,5 puanlık daraltmaya gidildi. Küresel arz sıkıntıları ve Çin'in artan talebi bakır fiyatlarını Londra Metal Borsası'nda 14 bin doların üzerine taşıdı. Amerika'nın olası tarifeleri ve üretimdeki düşüşle birlikte bakır, Ocak ayındaki tarihi zirvesine yaklaştı. Kripto para birimleri gerileme göstermeye başladı. Amerika ve İran arasındaki barışa ilişkin görüşmelerin neticeye varmaması, savaş nedeniyle küresel enflasyondan dolayı faiz artırımlarının masada bulunması kripto para yatırımcılarına zarar ettiriyor.
6: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
4: Halkbank. İzmir'de dinliyor bizi Hüda Verdi Bey. Günaydın, hayırlı sabahlar, haftalar, hatta şimdiden hayırlı bayramlar diyelim. Ne olacak ya bu tartışma? Açıyoruz haber kanallarını, televizyonlarını, her yerde bu tartışma, bu konu var. Başka gündemi yok mu Türkiye'nin diye soruyor. Olmaz olur mu efendim? O kadar çok var ki. Mesela Bilgi Üniversitesi yeniden açıldı. İstanbul Bilgi Üniversitesi faaliyet izninin kaldırılmasına ilişkin karar yürürlükten kaldırıldı. Üniversite yeniden açıldı. Kurucu vakfına kayyım atanan üniversitenin faaliyet izninin sonlandırılarak kapatılmasına dair Cumhurbaşkanlığı kararı 22 Mayıs tarihli resmi gazetede yayımlanmıştı. Resmi gazetenin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla 22 Mayıs tarihli karar yürürlükten kaldırıldı. Böylece üniversite faaliyetlerine yeniden kaldığı yerden devam edebilecek. Karar hakkında sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan YÖK Başkanı Erol Özvar, "Cumhurbaşkanımız öğrencilerimizin eğitim hayatının aksamaması, ailelerimizin huzurunun korunması, üniversite çalışanlarımızın haklarının gözetilmesi yönündeki süreci hassasiyetle yeniden değerlendirmiştir. Öğrencilerimizin, ailelerimizin ve üniversite çalışanlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması yönündeki güçlü irade doğrultusunda karar güncellenmiştir. İlk karar yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yerine getirilmesi gereken zorunlu bir hukuki işlemdi" ifadesini kullandı Cumhurbaşkanı kararına ilişkin YÖK Başkanı Erol Özvar. Özeti şu: resmi gazetede yayımlandı, ilk karar değişti ve Bilgi Üniversitesi yeniden açıldı değerli dinleyiciler. Süper El Nino'dan bahsediliyor. Uzmanlar Süper El Nino'nun etkisiyle Türkiye'de bu yaz kuraklık, Allah korusun tabii, orman yangınları, ani sel olaylarında artışlar olabileceği uyarısında bulunuyor. Profesör Şerbin Tağıl, bu yazın yüksek sıcaklıklar, yangın riski ve kısa süreli şiddetli yağışlarla geçirebileceği öngörüsünde, bilimsel öngörüsünde bulunuyor. Herkesin dikkatli ve tedbirli olması gerektiğine işaret ediliyor. O ormanlar, o coğrafya, bu canım vatan size büyük büyük dedelerinizden, atalarınızdan miras. Evlatlarınıza, torunlarınıza onları sağ salim, tertemiz bir halde bırakmak yükümlülüğünüz var, yükümlülüğümüz var. Pekala ona sahip çıkarak öyle. Lakin bugünün serinliğinden ve yağışından da şikayet edenler şikayet etmeyi kessinler. Zira Süper El Nino'nun bilimsel işaretler öyle, yakacağı konuşuluyor. Hatay'daki selde İçinde bulundukları otomobilin dereye düşmesi sonucunda kaybolan ve yapılan arama çalışmalarıyla maalesef cansız bedeni bulunan Musa Paşa, Musa 20 yaşındaydı, dün toprağa verildi. Cenazede Paşa'nın annesi Yenal Paşa, "Polis olacaktın yavrum, sınavın da yakınlaşıyordu, nereye gidiyorsun?" diyerek gözyaşı döktü. Kent genelinde 20 Mayıs'ta metrekareye 157.2 kilogram yağış düşmüş. Abdurrahman El Muhamme, Nedim Habeşoğlu, Şahut Kimyonok ve Musa ile aynı otomobilde olan Deniz Hoşgel hayatını kaybetmişti. Maalesef o kazada, o hadisede hayatını kaybedenlerin sayısı böylece dörde yükseldi. 8 yıl önce intihar deniliyordu. Ailesi o dosyanın peşini bırakmadı ve İzmir'de hayatını kaybeden 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık'ın ölümüyle ilgili soruşturmada çarpıcı bir gelişme oldu. Adalet Bakanlığı'nın görevlendirdiği özel ekip dosyayı yeniden inceledi. Aralarında dönemin emniyet müdürü, komiser ve polislerin de bulunduğu 23 şüpheli tutuklandı. 8 yıldır adalet mücadelesi veren baba, emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'sa ilk kez nefes aldık diyor ve kararı değerlendiriyor.
8: 26 yaşındaydı Dorukhan Büyükışık. 8 yıl önce İzmir Narlıdere'deki site inşaat halindeyken yaşamını yitirdi. Kayıtlara intihar olarak geçti. Baba emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık başta olmak üzere ailesi intihara inanmadı, hukuk savaşı başlattı. Aralarında karakol amiri ve polislerin de bulunduğu şüpheliler hakkında iki ayrı dava açıldı. Cinayet ve görevi ihmal davaları sürerken baba Ethem Büyükışık yeniden harekete geçti. Ek delillerle Adalet Bakanlığı'na başvurdu. Adalet Bakanlığı dosyayı raftan indirdi, 4 kişilik özel ekip görevlendirdi. Kasten öldürme, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme ve yalan tanıklık kapsamında soruşturma derinleştirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler dün adliyeye sevk edildi. Aralarında dönemin ilçe emniyet müdürü, komiser ve polis memurlarının da bulunduğu toplam 23 şüpheli tutuklandı.
4: Sumut aktivistlerini artık duymayan kalmadı. Aktivistler ülkelerinde Filistin destekçileri tarafından sevgiyle karşılanırken örneğin Türkiye'de skandal bir olaya imza atıldı. İspanya'dan geldi haber. Bask bölgesine bağlı polisler Bilbao Havalimanı'nda Filistin bayrakları açan yaralı Sumut aktivistlerini dakikalarca darbetti. Uluslararası sularda İsrail işkencesine maruz kalan o aktivistler kendi ülkelerinde de polisin saldırısına uğradı.
0: Uluslararası sularda İsrail'in kendi ülkelerinde ise polisin saldırısına uğradılar. İspanya'nın Bilbao Havalimanı, küresel Sumut filosu destekçileri ülkelerine geri dönmüştü. Kafile havalimanında kendilerini taşıyan grupla birlikte İsrail'i protesto etti. Filistin bayrakları açtı. Tam bu sırada Bask özerk bölgesine bağlı polisler saldırıya geçti. İsrail'in işkenceyle yaraladığı aktivistler bu kez polisler tarafından darp edildi. Yerlerde sürüklenen aktivistler dakikalarca coplandı. Bir aktivistin sırtındaki cop izi dikkat çekti.
9: 72 saattir Siyonistlerin ellerindeyiz. Her türlü işkenceyi gördük. Kırık kaburgalar ve kırılmış omuzlarla buraya geldik. Biz bu haldeyken onların yaptığı ilk şey geldiğimiz ilk dakikalarda bize saldırmak oldu.
0: Aktivistler saldırıya uğrayan arkadaşlarını korumak için polise dirense de başarılı olamadı. İkisi Sumut aktivisti, 4 kişi kelepçelenerek gözaltına alındı.
9: Önce bizi itmeye başladılar, ardından saldırıya geçtiler. Çevreden yardım etmek isteyenleri görünce 4 kişiyi gözaltına aldılar. Başka bir şey bilmiyoruz.
0: Terminal geçişine engel oldukları için Sumut aktivistlerine müdahale edildiği öne sürüldü. Bask Polis Teşkilatı olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu. Öte yandan İsrail terörüne İsveç'in başkenti Stockholm'de tepki vardı. Sumut filosuna yönelik saldırı protesto edildi.
10: Dünya İsrail'in bunları yapmasını nasıl kabul edebiliyor? Eğer bunu yapan Rusya olsaydı kıyamet kopardı ve peş peşe yeni yaptırım paketleri uygulanırdı. Ama söz konusu İsrail olunca her şey serbestmiş gibi görünüyor ve bu tamamen yanlış.
0: Sumut aktivistlerine uygulanan şiddet Fransa'yı da harekete geçirdi. İsrailli Bakan Ben Gvir'in Fransa topraklarına girişine yasak getirildi. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, Fransız vatandaşlarının tehdit edilmesini, sindirilmesini ve zorbalığa uğramasını kabul edemeyiz dedi.
5: 7 gün 7 sabah.
11: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
12: Otopratik, Otopratik.
13: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, kıyı Ege ve Antalya hariç yurt genelinin aralıklı sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Bolu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. İstanbul parçalı bulutlu 23, Edirne 27, Bursa 24, İzmir parçalı bulutlu 28, Muğla 26, Afyonkarahisar 19, Antalya parçalı bulutlu, yerel yağmurlu 25 derece, Adana 26, Hatay 24, Ankara sağanak yağışlı 20, Kayseri 21, Sivas 19, Zonguldak 20, Samsun sağanak yağışlı 21, Trabzon 19 derece, Erzurum sağanak yağışlı 16, Malatya 22, Van 15, Diyarbakır 23, Gaziantep 24, Mardin aralıklı yağmurlu 27 derece. Bazı dış merkezlere de bakalım. Mekke açık 44, Bakü 22, Berlin 26, New York 19 derece.
11: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
12: Otopratik, Otopratik.
4: Saat 7'de başladık bu yayına ve bu dakika itibariyle de noktayı koyuyoruz. 25 Mayıs 2026 Pazartesi sabahında. Kısmet olursa yarın sabah Arefe sabahında da yine buluşalım niyetindeyiz. Dünyayı konuşalım, Türkiye'yi konuşalım ve trafiksiz İstanbul'u konuşalım. Bu şaşırtıcı olan tarafı. Ben Mehmet Can, huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyorum. Her şeye rağmen hayırlı ve güzel bir günü sizin için diliyorum. Hoşçakalınız.
11: Okul, sınav ve başarı için Arjevit Fokus tüm ileriyi düşünenlerin yanında. Arjevit Fokus, Mehmet Can'la 7 gün 7 sabahı sundu.
14: Arjevit, Arjevit, hep ileri git.
15: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enofarma bilgilendiriyor.
16: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bye bye demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
15: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enofarma bilgilendirdi.
11: Burası Radyo 7.
14: Radyo 7.
17: Reklam.
18: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
19: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
20: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
21: Aman efendim ne de güzel kurbanla gülümset. Deniz Feneri ile yar yar bayramı şene. Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
22: Bayram şıklığın hazır mı? Takım elbise ve ceketlerde ilk ürüne %20, ikinci ürüne %50 indirim Süvari'de. Süvari, yakışanı yapma.
23: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
24: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
23: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar, barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
17: Reklam.
14: Radyo 7.
11: Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube, Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz.
14: Radyo 7,
11: her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Reklam.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar.

0: Bilmezlik doğasında var.
1: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
2: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten.

0: ücretli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik, gücü adında.
1: Bu bayramda da hayata lezzet katan tatları paylaşmak dileğiyle nice güzel bayramlara.
2: Bağdat hayata lezzet katan tat.
3: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
4: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le, paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
6: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
7: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
8: Velker Seramik Kompleks. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Velker, ilk o güvencesiyle.
9: Velker'de yaşamayı seveceğim.
10: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
11: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
12: Yoksa sorun değil.
11: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir, yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
10: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
13: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
14: Bir reklam.
15: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
16: Reklam.

Hayırlı sabahlar değerli dinleyenler. Haftanın bu ilk gününde, pazartesi sabahında ve bayram haftasında. Ben Erkan Koç. 2 saat sürecek olan birlikteliğimiz başladı. Saatimiz 11'i gösterene denk en iyi şarkılar, en güzel eserler, bu sabaha yakışacak nameler tarafımca dinletilecek sizlere. Hoş geldiniz.

Musa Eroğlu'ndan sonra türkülerimizin bir başka usta ismi Emel Taşçıoğlu ile programı devam ettireceğim ve Samsun yöremize ait çok keyifli, çok güzel bir türküyü seslendirecek. Samsun'dan sesimi duyan dostlara da selam olsun.

Bugün Mayıs ayının 25. gününü yaşayacağız. Yüce Rabbim elbette izin verirse hepimiz için, vatanımız için, milletimiz için hayırlı, huzurlu, güzel bir gün olur inşallah. Şarkılar, türküler, şimdi yine şarkılar ve arabeskten iki eser gelecek. İki usta isimden peş peşe. Önce Gülden Karaböcek, hemen ardından Ferdi Tayfur, Radyo 7'de sizlerle.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
2: Darül Hikme bilim evi anlamına gelir ve İslam dünyasında bilim, felsefe, matematik, tıp gibi alanlarda araştırmalar yapılan dönemin en önemli entelektüel merkezlerinden biridir. En bilinen Darül Hikme örneği Abbasiler döneminde Bağdat'ta kurulan ve bilimsel çalışmaların yapıldığı merkezdir.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
3: Burası Radyo 7.
4: Radyo 7.
5: Reklam.
6: Hayaliyle uyuduğunuz bayramlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
7: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
8: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
7: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
9: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
7: Hep güzel çay, Doğuş Çay. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
10: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı.

0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
2: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
3: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
7: Bana göre yenilikçi olmalı.
8: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
9: Bana göre vizyoner olmalı.
10: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
11: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
12: Sağlam bankacılık.
13: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
14: Aman efendim ne de güzel kurbanla gülümset. Deniz Feneri ile yar yar bayramı şene.
15: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
16: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
17: Finansal özgürlük budur işte.
15: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
18: Baby Mall'dan bayram kampanyası. 31 Mayıs'a kadar her 1000 TL harcamana anında 2

0: bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi benim.
1: Reklam.

Bugün şarkılarla, türkülerle beraber kısa mesajlarınıza da yer vereceğim. Bunun için bana isterseniz Instagram'dan Radyo 7 sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz. Şu an sesimi duyanlar arasında Instagram kullananlar, programa mesaj göndermek isteyenler, Radyo 7 sayfasına haydi buyurun. Biraz önce benim fotoğrafım paylaşıldı. En son paylaşılan o fotoğrafın altına adınızı ve hangi şehirde olduğunuzu mutlaka en başta yazarak bize ulaştırabilirsiniz.

Konya'dan Mehmet, iyi yayınlar diliyorum demişsin. Teşekkür ediyorum Mehmet, sağ olasın. Kahramanmaraş'tan Zeynep, sana da selam olsun, eyvallah. Şimdi şarkılardan türkülere geçelim. Öyle güzel türküler sıralayacağım ki dostlar. Günaydın Göksu Yıldız, ben Ankara'dan Aydın'a yolculuk halindeyiz demişsin. Sana ve ailene hayırlı yolculuklar diliyoruz. Denizli'den Azize, hayırlı günler olsun inşallah cümlemize. İstanbul'dan Haydar, eyvallah.

Günaydın, hayırlı haftalar. Sıradaki eser Radyo 7 sevenlerine gelsin demiş. Kim demiş bunu? Hemen şöyle eserimizi de yayına vereyim. Safranbolu'dan Birsen Acar. Teşekkürler. Kahramanmaraş'tan Hüseyin. Kayseri'den Merve. Sakarya Karasu'dan Aynur. Antalya'dan Bilge. Sıradaki eser sana ve eşine de geliyor. Mersin Mezitli'den Sercan. Günaydın, iyi yayınlar Erkan Bey. Teşekkür ediyorum Sercan.

Van'dan Serkan Çılgın, hayırlı sabahlar, teşekkürler. Van'a da bizden selam olsun. İstanbul'dan Saim, Kırıkkale'den Ayşegül, bütün Radyo 7 dinleyicilerine selam olsun. Afyon'dan Fatma, Bursa'dan Uğur, İstanbul Pendik'ten Osman, Konya'dan Ayşe, her biriniz ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve güzel bir türküyü de sizlere gönderiyorum. Programımızda ilk saati geride bıraktık sevgili dostlar. Daha önümüzde bir saat süre var. Bu süreye de sığdıracağım harika eserler var. Duyduğunuz üzere kısa mesajlarınıza da yer veriyorum. Ben de yazmak istiyorum diyorsanız Instagram Radyo 7 sayfasına gelebilirsiniz. Instagram'da Radyo 7 sayfasına geldiğinizde en son paylaşılan görsel bana ait ve Erkan Koç yayında diye açılan o başlığın altına adınızı ve hangi şehirde olduğunuzu en başa ekleyerek mesajınızı gönderebilirsiniz. Özellikle yolculuk halinde olanlar, şoför değil ama yan koltuktaki, arka koltuktakiler de mesajlarında nereden nereye seyir halinde olduklarını da yazabilirler. Sıradaki eseri sizlere de göndereceğiz.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Reklam.
2: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dijiortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dijiortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
3: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
5: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
6: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu Akü bir numara. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
8: Birikim yapmak yetmiyor.
9: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et.
8: Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
7: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Seymen hayırlı bayramlar diler.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
2: Reklam.

Barış Manço'dan dinlediğiniz eseri ve hemen peşine yakışacak bir eser ve bir başka yorumcu gelecek. Murat Göğebakan'dan seçtim dinleteceğim eseri. Kimler için? Ankara Aksaray yolundayız demiş. Ankara'dan Aksaray istikameti demek ki. Hayati ve kızı. Hayırlı yolculuklar olsun. Kütahya'dan Aynur, sana da selamlar. Günaydın. Antalya'dan Esma Uğurlu. Ankara'dan Nuran. Konya'dan günaydın diyen Celalettin. Çankırı'dan Muhammed. Kütahya'dan Havva ve Yalçın. Antalya'dan Meral Soğancı. Sıradaki eser size ve ailenize de geliyor.

Evet, Murat Köybakan ve Barış Manço, her ikisine de Allah rahmet eylesin diyelim ve tarzımızı da şimdi değiştirelim ve yine büyük bir ustayla, kendi tarzının o büyük usta ismiyle Müslüm Gürses'le devam ettireceğim programı. Harika bir eseri yorumlayacak. Şarkıların aralarında kısa mesajları da yer veriyorum. Burdur'dan Yasemin, Ankara'dan günaydın Erkan Bey diyen Kezban, Dilruba, babamla Ankara'dan Aksaray istikametindeyiz. Sıradaki eseri size de gönderiyorum hayırlı yolculuklar dileyerek. Ankara'dan Nurcan bakalım ne demiş. 4 yıldır tek radyom Radyo 7, çok severek dinliyorum. Eksik olmayın. Ama dostlarınıza, arkadaşlarınıza da Radyo 7'den bir de bu programdan bahsederseniz harika olur. Onlar da katılsın aramıza. Baba Eski'den Damla, bugün doğum günü olan kızım Irmak'ın da bu vesileyle doğum günü kutlamış olalım pekala. Kayseri'den Pınar, Malatya'dan Fatih, Gaziantep'ten Kayseri Develi'ye doğru yola çıktık demiş ama kendi adını yazmamış. Hep diyorum ya, mesaja başlarken önce adınızı söyleyin, yazın. Daha sonra mesajınızı tamamlayarak gönderin. İbrahim Kütahya'dan, İbrahim Teper.

Alanya'dan Şeyda Yıldırım. Günaydın Erkan Bey, yayınlar, teşekkür ediyorum, sağ olasın. Konya Ereğli'den kim? Bircan. Osmaniye'den Ümmühan. Konya Akşehir'den selamlar diyen Fatime, aleyküm selam. Kütahya'dan Hasibe. Eskişehir'den Hacer. İyi yayınlar. Karasu'dan Erol ve kızı Bulem. Denizli'den Hasan. Arkadaşı Himmet için bir şarkı istemiş. Peki. Hakkari Irak sınırından Ali. Herkese mutlu sabahlar. Ve Antalya Muratpaşa'dan Bahar.

Malatya'dan Tevfik Dilek selamlar. Sıradaki eser tüm sevenlere gelsin. Konya'dan Osman Işık. Ayşe Kayseri'den selamlar. İyi yayınlar dilerim. Burdur Gölhisar'dan Sefa Türen. Kütahya'dan Ali Karaca. Denizli'den Mustafa Yılmaz. Yine Denizli'den günaydın diyen çocuklarımla sizi dinliyoruz. Aysun bize ulaşıyordu. Sıradaki eseri sizlere de armağan edeceğim. Gaziantep'ten Hacer, hayırlı günler. Sıradaki eser eşim ve çocuklarım için gelsin. İzmir'den Hürol Şahin. Kayseri'den Sibel, hayırlı sabahlar. Sesimi duyan herkese hayırlı bir gün, hayırlı bir hafta olsun.

0: Ben kaliteli müzik dinlerim, ben iyi müzik dinlerim diyenlerin programında Radyo 7'de Erkan'la Çok Canlı'dasınız. Hafta içi her sabah 9-11 arasında bu programı dinleyebilirsiniz. İlk defa bu yayını dinleyenlereydi bu anonsum. Hoş geldiniz aramıza. Şimdi arabeskten özgün müziğe geçelim. Özgün müzik deyince de akla gelen ilk isimlerden biri hiç şüphesiz Ahmet Kaya. Onun sesiyle güzel bir şarkıyı listeye aldım. Kimler için olacak? Konya Meram'dan Fatih Özdemir, Balıkesir'den Erol Yoran, Samsun İlk Adım'dan Ali Bayçelebi, Konya'dan Niyazi, Ankara'dan selam olsun diyen Ali ve Gülay, yolculuğumuz Ankara'dan Akçakoca'ya. Varacağınız yere sağ salim ulaşırsınız inşallah. İskenderun'dan Zeynep ve İstanbul Ataşehir'den Aysel.
1: Bana bir şeyler anlat, canım çok sıkılıyor. Bana bir şeyler anlat, anlat, İçim içimden geçiyor.

Hadi bir şeyler söyle, çocuk gözlerim dolsun. İçinden git diyorsun, duyuyorum gülüm, gideceğim.

İzmir'den Hakan, hayırlı yayınlar. Allah sizlere hayırlı uzun ömürler versin. Biz de bu güzel yayınları doya doya dinleyelim. Ne güzel bir dua. Teşekkür ederim Hakan'cığım. Sağ olasın. Hollanda'dan Meryem, selam olsun. Bağışımız üstüne aldık selamınızı. Bizden de size. İstanbul'dan Ahmet Koç, o da sıradaki eseri eşi Fatma için istiyor. Malatya'dan Bahar, hayırlı haftalar. Manisa Salihli'den Rukiye Uçtaş, Radyo 7 dinleyenlerine gelsin sıradaki eser. Sakarya'dan Necmi, Emrah Sarar Çorum'dan yazıyorum. Ankara Sincan'dan kendi adını değil de firma ismini yazan arkadaşımız. Kendi adınızı yazın, firma isminizi değil, sizin isminiz bizim için daha kıymetli. Adınızı anons edeyim, daha güzel.

Türkiye'nin en iyi Türkçe müzik radyosu Radyo 7'desiniz. Tekirdağ'dan Münevver, günaydın diyen Kezban. Hangi şehirdesin Kezban? Yazmamışsın onu. İstanbul'dan Talha Doğan, İzmir'den İbrahim Taşer, Almanya'dan Ayla Güzel. Hangi şehirdesin?

büyük oranda ev hanımları kolları sıvayarak bayram temizliğine girişmiş durumdalar ve sesimi duyuyorlar. Size de selam olsun. Allah güç kuvvet versin, kolay gelsin.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Reklam.
2: Bayramda Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit.

Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye.

0: bayram alışverişini süvariden yapmak sana yakışır. Seçili ürünlerde ikinci ürüne %50 indirim fırsatı seni bekliyor. Süvari.
1: Yakışanı yapar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Venividi Göz.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
5: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
4: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Programın son bölümünde türkülerden bir demet olsun istedim ve bu türkülerden de ilkini türkülerin ustası Bozkır'ın tezenesi Neşet Usta'dan gelecek, Neşet Ertaş'tan gelecek ilk türkümüz. Kimler için? Bursa'dan selamlar diyen Serap, sıradaki eser size ve eşinize de gelecek. Kütahya'dan iyi yayınlar dileyen Halil. Akşehir'den Sultan Ural, sıradaki eser kızıma gelsin. İstanbul'dan Mürvet, sıradaki eser çalışma arkadaşlarım için gelsin diyor. Amasya'dan Yıldıray, sana da günaydın. Şöyle sayfayı bir yenileyeyim. Yozgat'tan Dilek, sıradaki eser eşime ve kızıma gelsin. Samsun Atakum'dan İbrahim Öztürk. Malatya'dan Osman Polat. Kayseri'den İlyas Karakaş. Yine Kayseri'den Şevket. Denizli'den Mustafa Ergün ve atölyede şu an sesimi duyan tüm arkadaşlarına. Kayseri'den Halil, Mermi ve Hüseyin. Ve son olarak Eskişehir'den Filiz diyelim. Neşet Ertaş'la sizleri baş başa bırakayım.

0: Yanam yandı.
1: Ankara'dan Tuğba, iyi yayınlar diliyorum. Şu an sizi kahvaltı hazırlarken dinleyen annem Sevgi için güzel bir eser gönderelim. Peki, Denizli'den Ümmü, sana da selam olsun. Mustafa Yıldırım bize Alanya'dan ulaşıyor. Sıradaki eser eşim ve oğlum için gelsin. Sırada da güzel bir Antalya türküsü var. Çok keyifli bir türküdür. Konya Akşehir'den Gülnaz, çocuklarım ve eşime gelsin. Bir de Radyo 7 sevenlerine gelsin sıradaki eser. Kahramanmaraş'tan Zeynep, yayın akışınız çok güzel demiş. Eyvallah, ne mutlu bana bunu duyduğum için.

İzmir'den Fatma Sırdakeser tekstil çalışanlarına gelsin. Mersin Tepeköy'den Suat Mercan Sırdakeser sana ve ne demişsin Abdil abime gelsin. Gelsin bakalım. Elazığ'dan selamlar diyen Zülfiye. Ankara Sincan'dan Aysel ve yanında bulunan arkadaşları. Denizli'den Mehmet Sarıkosan ve Konya'dan Merve Sırdakeser annem Tuğba'ya gelsin. Antalya'dan Burdur değil Denizli'ye götürüyorum sizlere.

Değerli dostlar, bana ayrılan süre burada son buluyor. Ben Erkan Koç, Radyo 7'den sizlere hayırlı, huzurlu, keyifli, mutlu bir gün geçirmenizi dileyerek ayrılacağım. Yarın sabah Yüce Mevla izin verirse yine sabah 9'da ben mikrofon başında olacağım. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.

0: Sessizlik doğasında var.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
6: Bu bayramda da hayata lezzet katan tatları paylaşmak dileğiyle nice güzel.

0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.

0: Reklam.
1: Radyo 7. Vakıfbank sunar.
2: Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler başlıyor.
3: Burası Radyo 7.

Selimyan'ın mahşer yeri, orada huzur yok. Duygu çok büyük, karmaşa çok fazla, insan kendini kaybediyor. Daha nasıl anlatsın? Türkiye'nin en iyi radyosundasınız, burası Radyo 7. Edalı Saatler başladı. Ben Eda Özdemir Gençtan, mikrofonda yerimi aldım. Sizler oradaysanız, keyifli güzel bir programa, harika şarkılara hazırsanız hoş geldiniz.

hayatından çıkmış gitmiş ama bakışları hala gözlerinin önünde. Öyle anlatıyor. Ben şarkıdan onu anladım. Hani böyle bir şarkı duyunca bir yerde dalıp gidince, hatta bazen durup dururken bile insanın içine düşüyor ya. Bence onu en iyi şekilde anlatanlardan biri. Sanki gözün başka hiçbir şeye tam alışamıyor da senden kalan o bakış hala içimde der gibi.

Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo E'de. Tüm zamanların en keyifli şarkılarını sizlere ve sevdiklerinize armağan edeceğiz elbette. Bizlerle beraber olanlar. Kimler nerede dinliyor? Bugün gününüz nasıl geçiyor? Bayram hazırlıkları ne durumda? Evde telaş başlamıştır. Alışverişler bitmiştir. Son güne bıraktınız mı bilmiyorum. Kimileri de Eda'cığım çok yoğunum. Vaktim mi var diyenler de olur tabii. Kurban Bayramı'na da çok az kaldı yarın Arife. Kimi memleket yolunda, kimi misafir hazırlığında, kimi şöyle herkes bir araya gelsin diye bayram sofraları hayalini kuruyor. Ya hadi bakalım programda mesajlarla bunları da konuşalım. Ne kadar

kaçıncı? Türkiye'nin en iyi ulusal Türkçe müzik radyosu, burası Radyo 7. Hayatımız çok yoğun değil mi? Akıp gidiyor, koşturuyoruz bir taraftan ama yoğun hayatın içinde bir de durup sevdiklerimizi hatırlamak lazım. Onlara da şöyle bir sesleneceğiz güzel şarkılar eşliğinde. Haberiniz olsun.

ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim, yaptın gönül.

Türkiye'nin iyi radyosunda en iyiler dinlenir. Sizlerden gelen güzel mesajlar da yayınlanır. 0507-977-0101 0507-977-0101 an itibariyle Türkiye'nin ve dünyanın neresindeyseniz bir kare fotoğrafla beklerim sizleri programa. İsimleriniz ve bulunduğunuz yerler şöyle bayram telaşınız. Gerçi yarın Arife ama olsun, sizin hazırlıklar başlamıştır. Radyo'ya da Instagram üzerinden yine benim fotoğrafımın altına da mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz.

0: plan yaptı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendiriyor.
3: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bye bye demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
2: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendirdi.
4: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek,
5: Reklam.
6: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
7: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel.

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
4: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
3: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar.

0: takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Reklam.
2: Radyo 7. Vakıfbank'la program devam ediyor.
3: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
4: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Hala seni çok seviyorum. Güzel şarkı değil mi? Türkiye'nin en iyi radyosunda Radyo 7'de sizlerle buluşturduk. Kimler bizlerle beraber nerelerde dinliyor? Mesajlarınızı gönderirken rica etmiştik efendim, isimlerinizi ve bulunduğunuz yerleri de yazın ki sesiniz nerelerde çınlıyor bilelim. Eda Hanım hoş geldiniz diyen Gürcan Aslan bizlerle birlikte. Antalya'da Gül var. Ay sağlıklı güzel yıllarınız olsun. Bugün doğum günümüş, kimse hatırlamadı diyor. Ah kıyamam. İyi ki o yıllardan geçtim, o yollardan geçtim dedi. Uzun bir mesaj göndermiş. Doğum gününüz kutlu olsun.

Türkiye'nin en güzel radyosu burası Radyo 7. Kimler var, kimler yok, kimler bizlere eşlik ediyor? Gecelerimi al, güzel keyifli şarkılardan biri, sonra mesajlar.

0: Radyo 7 Haber.
1: Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararının ardından CHP Genel Merkezi'nde iki grup arasında arbede çıkmıştı. Polis ekiplerinin müdahale ettiği olaylar sonrası tebligatı alan Özgür Özel binadan ayrıldı. Mahkeme kararıyla görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel'in heyetleri arasında yapılması planlanan kritik görüşme iptal edildi. Yaşanan gerginlik nedeniyle iki kanat arasındaki diyalog süreci tamamen tıkandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP Genel Merkezi'nde gün boyu süren ve polisin müdahale ettiği olaylarla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Savcılık arbedeye karışan kişilerin tespiti için incelemelerini sürdürüyor. Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Düzce Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı. Albayrak'ın yerine geçici olarak vekil görevlendirilmesi bekleniyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izninin iptal edilmesine yönelik daha önce alınan karar, resmi olarak yürürlükten kaldırıldı. Resmi gazetede yayımlanan yeni kararla birlikte üniversitenin akademik faaliyetlerine devam etmesi kesinleşti. ABD Başkanı Trump'ın da içeride bulunduğu sırada Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri yükseldi. Gizli servis ve FBI ajanlarının anında müdahale ettiği olayda ağır yaralanan silahlı saldırgan hayatını kaybetti. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güney bölgelerine yönelik gerçekleştirdiği hava saldırılarında bilanço ağırlaşıyor. Lübnan makamları bombardımanlarda hayatını kaybeden sivil ve sağlık personeli sayısının 21'e yükseldiğini duyurdu.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
1: Meteorolojiye göre Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Antalya hariç yurt genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 20, İstanbul 23, İzmir 28, Antalya 25, Kayseri ve Samsun 21, Iğdır 23, Hakkari 19 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik, Otopratik.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
1: Türkiye'deki serbest bölgelerin 2026 yılı ilk 4 aylık ihracatı yıllık %3,1 artışla 4,2 milyar dolara ulaştı. Ekonomik güven endeksi Mayıs'ta aylık bazda %0,8 artışla 97,2 değerini aldı. Türkiye Elektrik İletim AŞ 17 elektrik üretim santraline Nisan ayı için 1 milyar 230 milyon lira kapasite ödemesi yapacak.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
2: Vakıfbank'la program devam ediyor.
0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
4: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Oh, çaylar hazırlanmış. Bizle beraber olanlar arasında kahveler, çaylar gelmiş. Vallahi süpersiniz. Ama bir de böyle hani mesajlarda isimleri görsem daha çok mutlu olacağım. Bulunduğunuz yerleri yazarak efendime söyleyeyim, kimlerle beraber dinliyorsanız onları da belirtin. Sıradaki şarkı radyoya hediye ve dinleyenlere gelsin diyen Habibi Hanım var. Güzel günler dileyen Hayri Bey bizlerle kolaylıklar dilemiş, eksik olmasın.

yayınlar dilekleriyle Çorum'da Fatma Hanım var. Kızları Eda ve Medine. Ve hastaymış babası. Acil şifalar dileyelim ona da. Allah'ım bu nasıl güzel bir fotoğraf. Bugün bu çikolata güzelinin doğum günü demiş. Amine Asel, Çay Cuma'da Muhammed, sesimizin ulaştığı bütün dinleyenlere güzel bir bayram haftası olsun demiş. Olsun vallahi, amin amin. Ay güzellik, çok da yakışmış böyle, suratın her tarafı çikolata. Eda abla Konya'dayım demiş Ömer. Eşi Cansel ve 7 aylık kızı varmış. Ay maşallah, ona armağan ediyor.

Kahramanmaraş, Elbistan'da bizleri dinleyen Akif Göçer var. Cezaevinde yatan Onur Geçit, Servet Demirci, Caner el görmüş. Onlara da selamlarını iletiyor. Söyler misiniz? Tabii ki söylerim eğer şu anda bizleri duyuyorlarsa. Sevgilerinizi, selamlarınızı ilettim. Ayşe Soylu, İstanbul Sultan Gazi'de. O da benden bir şarkı rica ediyor. Gelsin.

Türkiye'nin Ulusal Türkçe Müzik Radyosu'ndasınız. Burası Radyo Ede. Tüm zamanların en keyifli şarkılarını sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Ve aynı zamanda en sevdikleriniz sizlerle olacak demiştik. Hem de efendime söyleyeyim, özledikleriniz kimlerse, kimlere seslenecekseniz yayında olacak, haberiniz olsun.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
1: Vakıfbank'la program devam edecek.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
2: İbnül Heysem 10. yüzyılda yaşamıştır. Özellikle optik alanındaki çalışmalarıyla tanınır. Optik biliminin kurucusu olarak kabul edilir. Işığın ve gözün nasıl çalıştığını anlamak için yaptığı deneylerle modern optik biliminin temellerini atmıştır. Kitap El Manazir, Optik Kitabı adlı eseri Batı dünyasında uzun süre referans olarak kullanılmıştır.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
3: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
4: Reklam.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobilin bankası Akbank.
2: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.

0: Selfies.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Aygaz diyorum. Reklam.
4: Vakıfbank'la program devam ediyor.
5: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
6: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

0: 90'ların unutulmaz şarkılarından biri değil miydi? Tabii ki öyleydi. Radyo 7'de Edalı Saatler devam ediyor. Eda ben sizlere eşlik ederken şöyle bir bakıyorum. Tuncay Cin, Zonguldak, Devrek, nerede? Çay Değirmeni. Almanya'da yaşıyormuş. Babası Sabri Cin için gelmiş. Onun için de bir şarkı rica ediyor. Gönderirim tabii. Yine Almanya'da Ramazan Bey var. Sevgili eşim Havva için istiyorum demiş. Eda Hanım hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Gürcan Aslan, ben mesajınızı okumuştum. Duymadınız galiba. Bir saat arayla göndermişsiniz. İskenderun'da kim var? Davut Erşahan için şarkı isteyen Leyla, ay Leyla Hanımcığım, size göndereceğim şarkıyı. Sarmaları da yapmış valla. Oh, ellerinize sağlık.
1: Bana bir şeyler anlat, canım çok sıkılıyor. Bana bir şeyler anlat, anlat, içim içimden geçiyor.

Hadi bir şeyler söyle, çocuk gözlerim dolsun. İçinden git diyorsun, duyuyorum gülüm, gideceğim son olsun.

0: dualara.
1: Ah ne güzel, gelincikler gelmiş. Almanya'da Osman Erdoğan yürüyüş yaparken dinliyor. Ten Nehri'nin kenarındayım demiş güzel bir fotoğrafla. Benim gözüm. Gerede'de bizimle olan Sıdıka Hanım var. Dünya tatlısı iki oğluma şarkı armağan etmek istiyorum demiş. Ben de o zaman o güzel şarkıları sizlere ve sevdiklerinize armağan etmek istiyorum. Bence şahane olacak, ne dersiniz? Gelsin o zaman şarkımız.

Evet, dönem insanın başa. Bu güzel şarkı ile birlikte veda vaktidir. Vallahi gayet hızlı geçen bir zaman dilimiydi. Ben Eda Özdemir Gençdal huzurlarınızdan ayrılıyorum. Eda saatlerin sonuna geldik. Türkiye'nin Ulusal Türkçe Müzik Radyosu Radyo 7'de yarın yine aynı saatte Arife günü beraberiz. Hoşçakalın.

0: Vakıf Bank sundu.
1: Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler sona erdi.
2: Reklam.
3: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı seveceğim. Pilot
4: Garaj Oto Ekspertiz. Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten.

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Reklam.

Trendyol 1. Lig Playoff Ligi'nde Çorum Spor, Esenler Erok Spor'u 2-0 mağlup ederek adını Süper Lig'e yazdıran 3. ve son takım oldu. Galatasaray yöneticisi İbrahim Hatipoğlu yönetim kurulu üyeliğinden istifa etti. Olympiakos Basketbol Avrupa Ligi'nde 4. şampiyonluğunu elde etti.

0: Amerikan doları 45,72, avro 53,52, gram altın 6710, çeyrek altın 11.046 lira. Brent petrol 98 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 13.819 puandan geçiş yaptı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Kumluca Kemer Antalya yolunun 31 ila 32. kilometreleri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle. Aydın Denizli otoyolunun 9 ila 10. kilometreleri Denizli istikametinde. Tosya Osmancık yolunun 41 ila 46. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu. Reklam.
4: Bayramda KOBİ'lerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık

0: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Bayram şıklığın hazır mı? Takım elbise ve ceketlerde ilk ürüne %20, ikinci ürüne %50 indirim Süvari'de. Süvari, yakışanı yapar.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Baby Mall'dan bayram kampanyası. 31 Mayıs'a kadar her 1000 TL harcamanı anında

0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
9: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
10: Sağlam bankacılık.
11: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
12: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
13: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
14: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
13: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
14: Mutlu Akü bir numara.
15: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6.750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
16: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
17: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
16: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
17: Aygaz diyorum.
18: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
19: Reklam.

Varsın olsun sen beni zalim bil. Ben hala unutmadım o yağmurda ıslandığımız sokağı ve ayrıldığımız kaldırımı. İşte o kaldırım çiğnedi benim hayatımı. Hiçbir yağmur ıslatamadı yüreğimi senin gözyaşların kadar. Sakladım kendimi. Gücüm yoktu seni kucaklayacak ve bir ömür taşıyacak kadar. Kaldıramadım belki bu ağır sevdayı. Ağlıyordum ben giderken. Gözyaşlarımda boğuluyordum. Seviyor, söyleyemiyordum. Hayallerini yıkıp gidiyordum. Bir hayat yakıyordum. Biliyordum. Küllerin ellerindeydi sanki. Yanıyordum. Arkama bakmadan gidiyordum. Mecburdum. Seni terk ediyordum. Beni anlamadın. Giderken sen bir defa belki, ben iki kere ağladım. İki kere ağladım.

0: Vakıfbank Winov sunar.
1: Sigorta. Belli bir prim karşılığında gelecekte yaşanabilecek olumsuz durumların teminat altına alındığı bir tür sözleşmedir.
0: Vakıfbank Winov sundu.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
3: Reklam.
4: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
5: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel.

0: selfies.
1: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Bu bayramda da hayata lezzet katan tatları paylaşmak dileğiyle nice güzel bayramlar.

0: Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Reklam.

Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube, Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.

0: Radyo 7 Haber.
1: CHP'de mutlak butlan krizi sürüyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Merkez binasında yaşanan olaylarla ilgili soruşturma başlattı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bayramın ikinci gününde Genel Merkez'de bayramlaşma programına katılacağı açıklandı. Giresun'un Bulancak ilçesinde heyelan riski nedeniyle 11 ev tahliye edildi. Bölgede heyelan riskine karşı inceleme ve güvenlik çalışmaları devam ediyor. Şanlıurfa'da Atatürk Barajı'nın tahliye kapaklarının açılmasıyla birlikte Birecik ilçesinden geçen Fırat Nehri'nde su seviyesi 5-6 metre yükseldi. Mesire alanı, Millet Parkı ve Duba restoranları su bastı. Bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Aydın'da son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin üzerindeki bilgileri silip yeniden tarih basarak piyasaya sürmeye hazırlanan işletmeye operasyon düzenlendi. Piyasa değeri yaklaşık 4 milyon 500 bin lira olan tarihi geçmiş ürün ele geçirildi. Bilgi Üniversitesi'ne ilişkin önemli bir karar yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet iznini kaldıran kararı yürürlükten çekti. Üniversitede eğitime devam edilecek. Amerika ve İsrail'in İran'a saldırarak başlattığı savaşta anlaşma ihtimali giderek yükseliyor. Trump'sa anlaşma sağlanana kadar ablukanın devam edeceğini bildirdi. Dışişleri Bakanı Marco Rubio da önümüzdeki saatlerde Hürmüz Boğazı'ndan iyi haberler gelme ihtimalinin olduğunu açıkladı.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %35 seviyesinde. Basın Ekspres 2 telli TEM İstoç yönünde orta şeritte araç arızası var. Eyüp Sultan Topçular Mahallesi Osman Gazi Caddesi'nde ise İSKİ'nin çalışması var sürücülerin dikkatine. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun akıcı, Avrupa'ya geçişler çok yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa'ya geçişler akıcı, Anadolu'ya geçişlerde yoğun akıcı bir trafik var.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Burası Radyo 7. Radyo 7. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türkiye'deki serbest bölgelerin 2026 yılı ilk 4 aylık ihracatı yıllık %3,1 artışla 4,2 milyar dolara ulaştı. Ekonomik Güven Endeksi Mayıs'ta aylık bazda %0,8 artışla 97,2 değerini aldı. Türkiye Elektrik İletim AŞ 17 elektrik üretim santraline Nisan ayı için 1 milyar 230 milyon lira kapasite ödemesi yapacak.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank. Burası Radyo 7. Radyo 7.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
2: Meteorolojiye göre Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Antalya hariç yurt genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 20, İstanbul 23, İzmir 28, Antalya 25, Kayseri ve Samsun 21, Iğdır 23, Hakkari 19 derece.
3: En güvenilir

0: Reklam.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar.

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi benim.
5: Bayram hediyenizi şimdiden almak için Doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya,

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
1: Reklam.
2: Radyo 7. Dokuhome'un katkılarıyla gölgesizlerle başlıyor. Var var hepsi
3: dokuda var. Talha Bora Öge, namı diğer Gölge yayın.

Bazı şarkılar bana acayip huzur verir. Onlardan biri bu Bak Yeşil Yeşil. Belki de ilk dinlediğim zamanlar hayatımın çok huzurlu zamanlarıydı. Kim bilir, belki de ondandır. Çünkü bilinçaltı insanda çok enteresan. Tabii. Tam tersi de mümkün. Çok kötü zamanında bir yerlerde bir şey duyarsın. Duyduğunda o ana gidersin. Bazen bir güzel şarkı senin kötü bir anın da olabilir. Tabii. Pekala, ben huzurlu başlayalım istedim. Her şeye rağmen çok huzurlu bir eser. Bak Yeşil Yeşil. Sevgili dostlar, burası Radyo 7. Talha Bora Öge ben. Namı diğer Gölge. Huzurlarınızdayım, bir parça huzur vereyim diye. Kiminiz yolda, kiminiz benim gibi çalışıyor, kiminiz evde. Her neredeyseniz mutluluk, sağlık, bereket sizinle olsun. Ne kadar kötü ve kötülük varsa da sizden uzak olsun, bizden uzak olsun. Allah'ım sadrımı genişletsin, işimi kolaylaştırsın, dilimdeki düğümü çözsün ki anlatacaklarım var, doğru anlaşılsın. Peki, radyonuzun sesini açın. Duyanlar duymayanlara haber versin. Başladık.

Şimdi Hak Teala yaşadığımız hayatın içine tabiri caizse böyle hani bonus toplanır ya oyunlarda. Bonus toplayabileceğimiz geceler, günler, haftalar serpiştirmiş ömrümüze. Böyle ganimet bilmemiz gereken. Onlardan biri Arefe günü. Arefe gününden önce hatırlatıyorum ki unutmayalım, birbirimizi hatırlatalım. O gün her ne yaparsan kaç kat olduğunu sadece Allah'ın bildiği şekilde ama misliyle mükafatlandırılırsın. Yani bol iyilik yapmak lazım ya. Tebessüm etmek lazım. Gerisine de herkes kendine göre bilir. Ben sıralamaya devam etmeyeyim. Ama şu var mesela, iyilik çok kıymetli. Neden? Ya biri duyamıyordur ama iyiliği duyabilir. Beden kulağı duymuyordur ama duyar. Gözleri görmüyordur ama iyiliği görür. İyilik görülür. Gözü görmeyen bile görür. İyidir.

Şimdi madem Kurban Bayramı'nın önünden, Arefe gününden bahsettik, hemen kısacık kurbandan da bahsedeyim. Şimdiden tebrik ediyorum. İnşallah bayramda da yayında olacağım. Canlı canlı. Kurban Bayramı'nda böyle duyarsınız. Bazı sorular vardır, sıkça sorulur. O sorulardan biri: kurban etini nasıl saklamalıyım? Böyle bir derdi vardır İnsanların. Buna geçenlerde bir güzel muhabbette geçti. Buradan da paylaşayım. Peygamber Efendimizin sözüyle cevap vermek en güzeli. Peygamber Efendimiz kurban bayramı günü Hazreti Ayşe annemize soruyor. Kurbandan bize ne kaldı diye. O da bakıp sesleniyor, diyor ki bize bir işte kürek kaldı. Desene diyor, bir kürek hariç kurbanın diğer her tarafı bize kaldı. Sevgili dostum, bu nedenle mevzu şu: bir kurban etini en iyi saklamanın yolu onu dağıtmaktır. Kıyamete kadar bozulmaz.

bizim çırağı ustası bir gün müthiş bir nasihatte bulunuyor. O nasihati sizinle paylaşayım, yayın öyle devam edelim. Bu arada programı kısık sesle dinlemiyorsunuz değil mi? Yani eğer arabanız, eviniz, iş yeriniz, ortamlar müsaitse bence radyonun sesini şöyle biraz açın da böyle gümbür gümbür güzel olur, tatlı olur. Diyor ki evlat, biriyle alakayı kestiğinde ona karşı merakını da kes. Of. Tavsiyeye bak. Demek ki böyle alakayı kestiği biriyle alakalı bir taraftan meraklılık ediyor. Ne diyor? Alakayı kestiysen merakı da kes. Neden? Çok net. İnsan diyor gönlünün geçtiği yerde, senin gönlünün geçtiği yerde gözünün ne işi var?

Sevgili dostlar, tanıyanlar biliyor ama her geçen gün sesimi yeni duyan, adımı yeni duyan, yeni tanıştığımız insanlar var. Evet, gündüz gece Radyo 7'deyim, orkestram var, yurt içi yurt dışı sahnelerdeyim. Şiir müzik konserleri sunuyoruz. İnşallah yakında Sincan'da, Ankara Sincan'da, Tokat'ta, Aksaray'da konserlerimiz olacak. Duyarsınız tarihini. Bu arada bir de kitabım geliyor. Bugüne kadar yayımlanmış böyle 5-6 kitabım vardı ama piyasada alabileceğiniz sadece bir tane vardı. Şimdi yeni kitabım geliyor. Yeni kitabımdan bir şiir okuyacağım size. Çok sevdiğim bir türküyle beraber. Hatta bu şiiri besteledim. Sosyal medya hesaplarımda şarkı hali de var. Müsait olursanız bakarsınız. Canım dedikçe canımdan oldum. Dokunduğum her yara elimde kaldı. Bir gülüşe bir ömür harcadım da yüreğimde bana yine acılar kaldı.

Kimler kimler geldi? Boşuna yandım. Yüreğimde nice hançerler kaldı. Ne darbeler aldım, yıkılmadım da. İçimde yine sabırlar kaldı. Sabırlar kaldı.

Neler neler gördüm, neler yaşadım. Gecenin koynunda sabahlar kaldı. İnsanlık aradım ne insanlarda, ciğerimde yine sızılar kaldı.

Ben dedim radyonuzun sesini açın diye. Pekala, haydi bir de kamyon arkası yazısı söyleyeyim, öyle devam edelim canlar. Tüm şoförlere, ekmeğini yoldan kazananlara selam ederek yaz baba. Kurda sormuşlar, kuyunu kazıyorlar, ne yapacaksın? Kurt demiş ki, çıkarsam namım, ölürsem şerefim yürür.

0: Sevgili dostlar, bazen benim bencillik yapasım tutar. Ne demek istiyorum? Tabii ki sevmediğim, beğenmediğim ne sanatçıyı ne şarkıyı çalmam programda. 32 yıldır böyle. Ama çok şükür seçtiklerimi de beğeniyorsunuz. Fakat şimdi yani beğenmiyoruz deseniz de böyle bir dinlemek istiyorum ya. Benim çok sevdiğim bir İbrahim Tatlıses yorumu var. Bu türküyü İbo'yu bilenler bilir. Ve albüm kaydı dinletmeyeceğim. Böyle bir sahneden dinleteceğim. Çünkü ben bu türkünün bu halini çok beğeniyorum. Kendime armağan ediyorum. Benimle beraber beğenenlere de armağan olsun. Ya bir 3,5 dakika sürecek. Beğenmeseniz de benim için idare edin. Olur mu? Bir kere de kendime armağan edeyim. Peki. Buyurun.
1: Allah sarışın mısın? Sarısın.
0: Allah Allah. Allah Allah. Ya beladır bela.

Çok güzel değil miydi ya? Peki bu eserin arkasına "Biz sevda yüklü kervanlar Müslüm Baba'dan yakışmaz mı?" Müslüm Gürses'ten. Onu rahmetle anarak devam edelim. Ama ben öncesinde diyeyim ki, eğer bir gün dostunu senin düşmanınla yan yana samimi görürsen, şunu anla: bil ki her ikisi de senin düşmanın. Biri açıktan, diğeri de gizliden.

Hikmet Ehli anlatıyor dinleyene ve anlamak isteyene. Diyor ki sabretmeyi ben küçük bir çocuktan öğrendim. Bir gün diyor mescide gidiyordum. Bir evin içinden bir çocuk çığlığı duydum. Sonra anladım ki bir anne evladını dövüyor. Çocuk da ağlayarak bağırıyor derken kapı açıldı. Çocuk dışarı kaçtı. Annesi de kapıyı kapatıp onu içeri almadı. Bir süre sonra geri döndüğümde baktım ki çocuk biraz ağladıktan sonra gelip kapının eşiğinde uyuyakalmış. Annesinin kendisine acıyıp kapıyı açmasını bekliyorken. Bunu görünce annenin kalbi yumuşadı. Merhameti galip geldi. Çocuğunu içeri aldı. Bunun üzerine bunu anlatan Hikmet Ehli gözyaşlarıyla diyor ki, hatta öyle ki görenler şunu anlatıyorlar, sakalı gözyaşlarıyla ıslandı ve dedi ki, Subhanallah, kul Allah'ın kapısında sabırla beklese, Yaradan ona kapıyı mutlaka açır.

0: Coco Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam edecek. Var var hepsi dokuda var.
1: Vakıfbank Winov sunar.
2: Açık bankacılık. Kullanıcılarının bir bankadaki finansal kuruluştaki finansal verilerini kendi rızalarıyla diğer bankaların veya finansal kuruluşların erişimine açmasıdır.
1: Vakıfbank Winov sundu.
3: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
4: Reklam.

0: sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik, gücü adında.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Şansa kalmaz işimiz Umran
4: Oto Expertiz. Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
5: Velcare Seramik Komple. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı seveceğim. Pilot
6: Garaj Shop'a ekspertiz. Reklam.
7: Radyo 7. Doku Home'un katkılarıyla gölgesizlerle devam ediyor.

bir dönem her şeyi kurtarabileceğini düşünür. Herkes. Herkesi affedebileceğini. Fakat bir gün tek taraflı çabayla hiçbir şeyin gitmediğini görmeye başlar. Görmekle kalmayıp bir gün bunu kabullenir. Kabullendiği an artık eskisine göre daha az yorulur. Yani bir nevi, ya kardeşim ben de değerliyim, ben de önemliyim der ve güçlenmeye başlar.

senin dilin demese bazen için der ki, ulan toplasak tası tarağı, kapatsak telefondaki tüm hesaplar, hiç kimsenin bilmediği bir yere gitsek, gitsek buralardan. Ardımızda lüzumsuz telaşlar, heybemizde yeni huzur, tek derdimiz yumurtlayan tavuk, çürümüş domates, çiçeğine dolu vurmuş kiraz olsa.

İnsanın yüreği güzel olursa sözü de güzel olur. Yolu da güzel olur. Allah'ın izniyle sonu da güzel olur. Ha, kötüler mi? Boş ver onları. Herkes hak ettiğini bulur.

ve hatta bir ek daha yapalım bu cümlelere. Hani dedi ki herkes hak ettiğini bulur ve herkes mutlaka günün sonunda kendine yakışanı yapıyor.

Yurt içinde, yurt dışında şu an beni dinleyen sen, belki ailenden, en yakınından haksızlık gördün. Belki iş yerinde, belki de ne bileyim kanka diyordun ondan. Hayat bu, imtihan. Onun da senin de imtihanın. Öyle ya da böyle sınanıyoruz. Ve sen gel intikam için kurulma. Kendi kendini tüketip yeme. Şöyle ki, de ki, hatta için der ki, önce sustum, halden anlarlar dedim, kuldan utanırlar, Allah'tan korkarlar dedim, yapılan haksızlıkları mahşere bırakmazlar dedim. Ama sonra ne olur, bir bakarsın ki ne yüz kızarıyor, ne de yürekleri yanıyor. Sonra aç ellerini ve Allah'a de ki, ya Rabbi ben affedemiyorum bana yapılanları. Bu nedenle yüreğimin yangınını da, şu dilimdeki ahı da sana havale ediyorum. İçimdekileri bir sen biliyorsun. Anlar dediklerim artık halden anlamıyor.

Ben Karadeniz türkülerini çok severim ve doyamadım. Bir tane daha dinletmek istiyorum. Karadenizliler sadece Karadeniz'de yok ki. Her yer, yurt içi yurt dışı her yerdeler. Selam olsun. Ben Karadenizliyim diyenlere. Benim de aslım Bayburt. Ya tam Karadenizli olmasak da bir yanımız öyle. Bir yanımız biliyorsunuz da işte Uzungöl, Çaykara. Peki selam olsun. Şimdi ya bu ömür dediğin nedir deyince şu şiir geldi aklıma. Ne diyordu şair? Nesine aldanan dünyanın dahi bundan böyle rahat mı kaldı? Tutalım payını birliğin, şimdikinden gayrı lezzet mi kaldı? Diyor ki gün be gün devrolur bu devri cihan, gelen gider konan göçmekte her an. Kime iyilik etse o çıkar düşman, bir kimse de helal nimet mi kaldı? Of.

Şimdi programa her başlamadan önce sosyal medya alemine mesaj yazıyorum. Diyorum ki yayındayım. Adınızı yazın. Radyo 7'yi açın. Bakalım kimler yazmış isimlerini. Evet, Kemal Ayşe çifti. Cengiz ne diyor? Ankara'dan, yağmurlu bir Ankara'dan selam kral demiş. Estağfurullah. Burdur'dan selam abim. O kadar bereketli geldin ki arıların ne diyor? Tam sen yayına girerken oğul vermeye başladı. Subhanallah demiş Said kardeşimiz. Zekai Ceylan Talha kardeşim, sizi seviyorum, severek takip ediyorum demiş. Eyvallah. Peki, devam ediyoruz. Radyomuzun sesi, gönlümüz ve çokça yolda olanlar olduğunu tahmin ediyorum. Yolunuz açık olsun.

Sevgili dostlar, Radyo 7'de gölgelenmeye devam ediyoruz ve şöyle ritim demeye de devam edelim. Buyurun.

0: Gölge sizler.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
2: Ekspertizse Dynobil'e.
0: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Kumluca Kemer Antalya yolunun 31 ila 32. kilometreleri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle. Aydın Denizli Otoyolu'nun 9 ila 10. kilometreleri Denizli istikametinde. Tosya Osmancık yolunun 41 ila 46. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz.
2: Ekspertizse Dynobil'e.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Doku Home'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam edecek.
4: Var var, hepsi dokuda var.
5: Reklam.

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Bu bayramda da hayata lezzet katan tatları paylaşmak dileğiyle nice güzel bayramlara.
2: Bağdat hayata lezzet katan tat.
3: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
9: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.

0: Reklam.
1: Radyo 7. Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor.

Şimdi dikkat kesil. Bir buçuk dakika. Çünkü anlatacağım şey sana huzur verecek. Hepimize huzur verecek. Anlatılır denir ki hesap günü kişi sevap defterinde böyle bir doluluk görünce ben böyle değildim. Bu başkasının defteri diye düşünür. Sonra ona cevaben denir ki sen Allah'tan dünya hayatında yaşarken birçok şey istedin. Allah sana orada vermedi, orada vermediğinin bir karşılığı olarak sen şimdi bu nimetleri, bu lütufları burada karşında buluyorsun. İşte o zaman insan dermiş ki keşke dünya hayatındayken Allah benim istediğim hiçbir şeyi vermeyeydi de hepsinin karşılığını ahirette bulsaydım. Hatta bir ek yapayım. İnsan nasip olmayan ne varsa Allah beni mahrum etti diye değil de muhafaza etti diye de iman ederse kalbindeki eziyet biter. Kendi kendine yaptığı eziyet. Allah mutlak adalet sahibidir. Yani adalet şaşmaz.

çalıştığı iş yerinde, mesaisinde iş verenine faydalı olduğu anları sadece hesaba katsa, işte tuvaletti, yemekti, arada muhabbetti falan, bunları çıkarsa mesai saatinin bir kısmı eder. Bunu da bir aya vursan işte saat bazında yine belki yarısına tekabül eder. Ama sana ne veriliyor? Bunları çıkarsa mesai

sevgili dostum. İnsan hayatında diyelim ki kurban olduğum Mevlam 70 yıl ömür verdi. Bu 70 yılın yine lavaboda ve uykuda geçen bir bölümü var. Her gün insanın dünyanın renklerine aldandığı, gözü açık ama bir türlü ayık olmadığı, bir nevi sarhoş olduğu zamanlar var. Haşa, Allah'ı unuttuğu zamanlar var. Ama eğer kul Allah'ın emir ve yasaklarına riayet ederse, onun Allah uykusunu bile ne yapıyor ki, yarı ölüm uyku, ömürden sayıyor. Ya dostum. Evet. Demek ki neymiş? Senin yaşadığın hayat imanın kadarmış. Üzerine daha çok şey söylemek, anlatmak istiyorum. Ama uzar, sıkmak istemiyorum. Radyo programlarının tadı bu. Böyle tadımlık tadımlık. Düşündürmek için. Gerisi sende.

Şöyle bir şey okudum bir yerde. Ne baht bulabildim ne de taht. Böyle yazıyor. Ne baht bulabildim ne de taht. Yanlış yerde arıyorsun kardeşim. Varını yoğunu şu dünyaya versen, sana bir kefenden fazlasını vermeyecek.

0: Sabora Öge ile son 10 dakika.
1: Kıymetli dostlar, nasipse önümüz Arife günü, ardından da bayram. Lütfen gölge demiş dediğin birbirimize hatırlatalım. Yarın çok kıymetli. Oruçlu geçirmek çok kıymetli. Olabildiğince iyilikle, tebessümle geçirmek çok önemli. Hatır bilmek çok önemli. Rabbim de Arefe'nin kıymetini bilenlerden etsin. Evet, bugünün kapanış duası da bu olsun. Sıra bana gelmediyse, hala bir gölgem varsa, yani bu kardeşin şu dünyada hala yaşıyorsa, yine buluşacağız. Ve bu program, bu radyoda, bu harika radyoda günde iki kez, gündüz 14, gece 24. O ana kadar hatırla, dün gitti, yarın daha gelmedi, anı yaşa. Hepimize huzurlanlar, bendeniz gölgenizden şimdilik.

0: Dokuhome'un katkılarıyla Gölgesizler'le sona erdi. Var var hepsi Dokuh'da var. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendiriyor.
1: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
0: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
3: Reklam.
4: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit

Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel.

0: Bak sana yakışır. Seçili ürünlerde ikinci ürüne %50 indirim fırsatı seni bekliyor. Süvari.
1: Yakışanı yapar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Reklam.
2: Radyo 7. Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube, Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.

0: Radyo 7 Haber.
1: Amerika ve İran arasındaki olası anlaşmada belirsizlik devam ederken Amerika Başkanı Trump sosyal medya platformu Truth üzerinden uzun bir açıklama yaptı. İran'la müzakerelerin iyi şekilde ilerlediğini söyleyen Amerika Başkanı ya herkes için harika bir anlaşma olacak ya da hiç anlaşma olmayacak dedi. Ancak savaş ihtimaline hazır olmalarına karşın kimsenin bunu istemediğini belirtti. Mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Merkezi polis tarafından tahliye edildi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kurban Bayramı'nın ikinci günü genel merkeze gideceği öğrenildi. İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 21 Mayıs'ta ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında Serenay Sarıkaya'nın da bulunduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Sarıkaya ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Ev, dükkan, arsa, tarla gibi taşınmazı olan herkesi ilgilendiren emlak vergisi ödemeleri için 7 günlük süre kaldı. Kurban Bayramı tatili nedeniyle kapalı olan belediye vezneleri nedeniyle internetten ödeme yapılması öneriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet iznini kaldıran kararı yürürlükten çekti. Kararın ardından bazı öğrencilerin kutlama yaptığı görüldü.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Trendyol 1. Lig Playoff Ligi'nde Çorum Spor, Esenler Erok Spor'u 2-0 mağlup ederek adını Süper Lig'e yazdıran 3. ve son takım oldu. Galatasaray yöneticisi İbrahim Hatipoğlu yönetim kurulu üyeliğinden istifa etti. Olympiakos Basketbol Avrupa Ligi'nde 4. şampiyonluğunu elde etti.

0: Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: halk bank. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 13.856 puan seviyesinde. Amerikan doları 45.72, euro 53.56. Gram altın 6.714 liraya yükseldi. Brent petrol ise düştü. Şu dakikalarda 99,45 dolarda.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: İstanbul'da 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesinde birçok kişinin şehir dışına çıkmasıyla kent genelinde trafik yoğunluğu azaldı. %33 seviyesinde şu dakika itibarıyla. D100 Avcılar Gümüşpala Küçükçekmece yönü yan yolda arızalı bir araç vardı. Bölge yoğun. D100 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Anadolu yönünde sağ şeritte trafik kazası meydana geldi. Bir şerit trafiğe kapalı, sürücülerin dikkatine. Diğer istikamette ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yoğun akıcı bir trafik var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu'ya geçişler yoğun akıcı, Avrupa'ya geçişler açık.
1: Arvento yol

bitmez sevgilim. Hayat bu gün gelir harcarlar.

0: bulamazsın senin için ölü.
1: Burası Radyo 7. Şimdi sıradaki şarkı

0: Reklam.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi bilim.
4: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Venividi Göz. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: aslında var.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerde değilsen böyle yokuş su dinlemiyor.
2: Abicim.
3: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
4: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.

Hala beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun? Niye? Ben seni bir anlık değil, bir ömür boyu ararım. Gururum.

0: Reklam.
1: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye.

0: Yardımla günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif gelire aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de bakıp katılın, mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
4: Aygaz diyorum. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
5: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Reklam.

0: bu programda ürün yerleştirme yapılacaktır.
1: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı Hertel'den Ebruli'yi sunar.

0: aşk.
1: Ah ne güzel bir şarkısın sen. Aşk bu mudur? Kabahat seni sevende. Radyo 7'de Aşkın Yayın Hali Ebru'lü başladı ve Aşkın Yayın Hali Ebru'lü farkıyla Kabahat Seni Sevende'yi dinledik. Ve efendim daha neler dinleyeceğiz? Aşkın Sesi bendeniz ben Her Sarıoğlu. Evet Radyo 7'de işte bize geldi sıra ve başladık. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Yeni gelenler, zaten burada olanlar selamlar ve aşk ala.

Allah rahmet eylesin. En sevilen şarkılarından biridir İbrahim Erkal'ın Ömrüm şarkısını büyük bir keyifle dinledik ve yine çok sevilen bir sese geçeceğiz. Evet, güllü sevenler için de şöyle göndereyim istiyorum. Radyo 7'mizde sevebilmek, sevginin değerini bilmek. Evet, en az sevebilmek kadar kıymetli sevginin değerini, kıymetini bilmek de. Sevgili can bağları, sevebildiğiniz kadar güzelsiniz, sevebildiğiniz kadar insansınız çünkü unutmayın aşk olun.

sevmezse neye yarar? Hakikaten neye yarar? Efendim devam ediyoruz. Birisiyle şöyle, insan hayatında her şey olabiliyor biliyorsunuz. Mümkün olmayan bir şey değil bu. Küsünce şuna dikkat etmeli. Kim küstüğünün arkasından başkasına konuşuyorsa suçlu oymuş efendim. Evet, haklı olan emindir, sadece üzülür. Haksız olan ise toplar ki herkesi ve seni çekiştirir, yani o kişiyi çekiştirir. O sadece köpürür de köpürür. Unutma, ortalık durulunca köpük gider, su kalır.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Amerikan doları 45,72, avro 53,54, gram altın 6708, çeyrek altın 11.040 lira. Brent petrol 99 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 13.868 puandan geçiş yaptı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız
5: Halkbank. Vakıfbank Vinov sunar.
6: Ekspertiz. Bir taşıtın, aracın, gayrimenkulün veya menkulün projesine, ruhsatına bağlı hak ve faydaların belli bir tarihteki muhtemel değerinin bağımsız ve tarafsız olarak yetkilendirilmiş kişi veya kişilerce takdirinin yapılmasıdır.
5: Vakıfbank Vinov sundu.
7: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
8: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
9: Reklam.

0: düşündürmeyen teknoloji.
1: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
2: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
5: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
6: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
7: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
8: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
9: Bana göre yenilikçi olmalı.
10: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
11: Bana göre vizyoner olmalı.
12: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
13: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.
14: Sağlam bankacılık.
15: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
16: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
17: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
18: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
17: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
18: Mutlu Akü bir numara.
5: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Aygaz diyorum.
3: Bir reklam.
4: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
5: Reklam. Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

Artık günler ne kadar uzadı değil mi sevgili Can Bağları? Gün ışığından daha fazla yararlanıyoruz. Bu saatlerde de aşağı yukarı birçoğunuzun kahve saati değil mi efendim? Şu anda köpük köpük taze elden kahvenizi de içiyorsanız afiyetler olsun, huzurunuz baki olsun, daim olsun inşallah. Ve yanında da şöyle güzel bir şarkı hemen gönderiyorum bendeniz. Bu görevi üstlendim biliyorsunuz. Evet, Radyo 7'de şu anda Ceylan sizlerle birlikte sensiz yaşamaya alışacağım diyeceğim.

feryatları duyunca böyle son nefesimde bir yudum su vermeye gelemez misin? Böyle acıklı kelimeler, cümleleri duyunca ara ara kendinizden özür diliyor musunuz sevgili Can Bağları? Yapmak lazım. Evet. Kırmamak için, kırıldığın için mesela küçük olayları, küçücük olayları dev yapıp boş yere kendini üzdüğün için evet. Bir dakika düşünmemi hak etmeyen şeyleri aslında, değil mi? Aylarca düşündüğümüz için güçlü görünmek uğruna güçsüzlüğü yaşamayı unuttuğumuz için, ne bileyim, birçok sebep olabilir. Birçok sebepten dolayı insan kendinden de özür dilemeli arada. Evet, aşk olan.

0: gözlerim.
1: Gözlerimde gece oldu. Muhteşem bir şarkıdır ve sevenlerine de özellikle armağan etmiş olalım efendim. Şimdi yine şöyle bir güzel şarkıya daha, başka bir güzel şarkıya daha hemen geçiyorum. Ve o da şarkıda, o şarkıda Hakan Altun canım gittiğiyle devam edelim. Anlaşılmak gibi bir derdimiz, ne zaman ki kendimizi anlatamadığımızı fark ettik, işte o vakit susuşlar dostumuz oldu. Aşkım.

0: havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
1: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendiriyor.
2: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
1: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendirdi.
3: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
5: Reklam.
6: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
7: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
8: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel.

0: günün kazananı Gülşen Hanım.
1: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Bu bayram yetim çocukların yüzünü güldürmek ister misiniz? Yetim Vakfı olarak Gülüşüne Kurban sloganıyla 21 ülkede on binlerce yetimin bayram sevincini paylaşıyoruz. Kurban bağışlarınızla onların sofralarına bereket, bayramlarına neşe olun. yetimvakfı.org.tr 0212 970 60 60
3: Seymen yılların lezzeti, tahin, pekmez, bal ve reçeli.
4: Seymen, hayırlı bayramlar diler.
5: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
6: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
9: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
0: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
2: Bana göre vizyoner olmalı.
3: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
4: Sağlam bankacılık.
5: Bayram şıklığın hazır mı? Takım elbise ve ceketlerde ilk ürüne %20, ikinci ürüne %50 indirim Süvari'de. Süvari, yakışanı yapar.
6: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
7: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
8: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
9: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
8: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
9: Mutlu Akü bir numara.
10: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
11: Velcare Seramit Kompleks. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Velcare, ilk o güvencesiyle.
12: Velcare'de yaşamayı seveceğim.
13: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
14: Bir reklam.
15: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
16: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Bir tarafta sel felaketi, bir tarafta heyelan tehdidi. Türkiye'nin dört bir yanında etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Mersin'de sele kapılan bir vatandaş ölümle burun buruna geldi. Karadeniz'de dereler taştı, Doğu Anadolu'da ise yıldırım sürüyü vurdu. Mutlak butlan kararı Cumhuriyet Halk Partisi'ni ikiye böldü. Gözler Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun hangi hamleleri yapacağına çevrildi. Kulislerden pek çok iddia dillendiriliyor. Kılıçdaroğlu'nun partiyi kurultaya değil genel seçimlere götürmeyi planladığı ileri sürülüyor. Özgür Özel ve ekibinin ise yedekte bekletilen bir partiye geçeceği belirtiliyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Merkezi'ndeki tahliye tartışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada yaşanan sürecin CHP'nin kendi iç meselesi olduğunu söyledi. Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerin çizgiyi aştığını belirterek sert tepki gösterdi. Orta Doğu'da barış olacak mı? Amerika Başkanı Trump'ın değerlendirmeleri umut verdi. İran'la yapılan görüşmeler hakkında düzenli ve yapıcı bir şekilde ilerliyor açıklamasında bulundu. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian ise bölgede istikrarsızlık istemiyoruz dedi. Tahran'da Amerika ve İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler için anma töreni yapıldı. Altın son iki haftayı zararla kapatmıştı ancak haftanın ilk işlem gününde yükselişe geçti. Gram altın 6800 liraya yeniden yaklaştı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Altının ons fiyatı ABD ile İran arasındaki barış müzakerelerine yönelik iyimserliğin ardından %1'den fazla değer kazandı. Bahar yağışlarıyla barajlar dolarken Nisan'daki hidrolik elektrik üretimi 11,66 milyar kilowatt saatle tüm zamanların aylık rekorunu kırdı. Serbest bölgelerin 2026 yılı ilk 4 aylık ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %3,1 artarak 4,2 milyar dolara yükseldi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank. Burası Radyo 7. Radyo
3: 7. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aydın Denizli Otoyolu'nun 20-21. kilometreleri, Beyşehir Derebucak yolunun 3-61. kilometreleri, Polatlı Ankara yolunun 44-46. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
5: Aziz Sancar, 2015'te Nobel Kimya Ödülünü kazanan ilk Türk bilim insanıdır. DNA'nın nasıl onarıldığını ve hücrelerin bu mekanizmayı nasıl kullandığını keşfetti. Çalışmaları kanser tedavisi ve ilaç geliştirme alanında büyük çığır açtı. Mardin doğumlu olup eğitimini Türkiye ve ABD'de tamamladı. ABD'de Kuzey Carolina Üniversitesi'nde profesör olarak görev yapmaktadır.
4: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
6: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
7: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak. Reklam.
8: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: hayvan emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
1: Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Kilo yanında.
2: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
3: Aman efendim ne de güzel kurbanla gülümset. Deniz Feneri ile yar yar bayramı şene.
4: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
5: Migros Yemek.
4: Migros uygulamasında.
6: Bu bayram yetim çocukların yüzünü güldürmek ister misiniz? Yetim Vakfı olarak Gülüşüne Kurban sloganıyla 21 ülkede on binlerce yetimin bayram sevincini paylaşıyoruz. Kurban bağışlarınızla onların sofralarına bereket, bayramlarına neşe olun. yetimvakfı.org.tr 0212 970 60 60.
7: Bir reklam.
8: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
9: Reklam.
10: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'de Nebruli'ye devam ediyor.

Yaralı kalbim affeder mi? Kalp affeder ya. Akıl biraz zorlar. Çünkü kalp seviyor ya. O yüzden. Evet. Çoğu zaman kalbe, bazı zamanlarda da akla yönelik devam etmek lazım diye düşünüyorum. Efendim Radyo 7'de bende kalmadığıyla şöyle devam edelim Yıldız Tilbe'nin o güzel şarkısıyla.

kadıncağızın bazı şeyler var, onları boşuna kafana takma. Bazı şeyleri özellikle nasipse olur, durduramazsın, engel olamazsın. Nasip değilse istediğin kadar uğraş. Yok, olduramazsın.

sözler zalim. Kuyunun yanında yaş olamadım. Ay ay, hayat bu insana neler neler yaşatıyor değil mi sevgili can bağları? Şimdi sevmekten bahsedince, öyle bir seveceksin ki yüreğinden kimse ayıramayacak. Ve öyle birini seveceksin ki seni gözleriyle bile aldatmayacak. Aşk ola.

0: öyle.
1: Evet, bu güzel şarkıdan hemen sonra yine çok güzel son günlerin sevilenlerinden biri değilim. Sözler çok iyi ya. Çok güzel şarkı. Bu arada sizler de mesajlarınızda dahil olabilirsiniz sevgili Can Bağları. 0507-977-0101 radyoydu. WhatsApp hattı. İşte bu hattan sizler mesajlarınızı yazıp gönderebilirsiniz. Ben de program sonuna kadar bol bol okuyacağım inşallah. Bakalım kimlerin mesajları kimlere ulaşacak.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
2: Reklam.
3: Çikolataya dönüşen harçlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
4: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
5: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
6: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
5: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
7: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.

0: Çıkıp katılım, mobil şubeyi indirin, günlük hesapla, her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
1: Bu bayramda da hayata lezzet katan tatları paylaşmak dileğiyle nice güzel bayramlara.
2: Bağdat hayata lezzet katan tat.
3: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.

0: Bize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
1: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Euro Repar Car Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Euro Repar Car Servis. Her marka araca güvenilir servis.
2: Yapı Kredi World'lular

0: bir reklam.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Reklam.
3: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Telden Ebruli'ye devam ediyor.

Yağmur'un Akar'ın o güzel yorumunu Şuayb Bey özellikle yazmış. Hemen yetiştireyim istedim mesajında. Tüm sevdikler için Kamuran Akkor'dan bir eser demiş. Şuayb Bey ve tüm sevdiklerine armağanım olsun. Şimdi ise hemen gelelim yine günün en çok istenen, sevilen özel sesine, Ferdi Tayfur'la devam ediyoruz efendim. Çünkü şöyle gördüğüm kadarıyla Rüzgar Bey Ferdi Tayfur'dan demiş. Bora ve Özgür sizler için de özellikle gönderiyorum. Emin Bey özellikle Ferdi Tayfur'dan demiş tüm sevdikleri için. Cemal Bey de yine tüm sevdikleri için Ferdi Tayfur'un en güzel şarkılarından biri. Dönebilsem ben başa.

muazzam bir eser demiş. Hasan Bey yine tüm sevdikleri için armağan ediyor Müslüm Gürses olursa ben ararım demiş. Çok teşekkür ediyorum. Emre Bey de yine Müslüm Gürses demiş. Ve Esin Hanım sizin için de, Defne Hanım sizin için de armağan ediyorum. Selamlar.

Ve Derya Bedavacı yine tüm sevenleri için seni seven kimdi? Kim? Ve şimdi yine çok sevilenlerden biri Müslüm Gürses'le devam ediyoruz. Yine çok sevilen ve çok istenenlerden. Şöyle gördüğüm kadarıyla Cemal Bey tüm sevdikleri için Müslüm Gürses'ten

Sevda Yüklü Kervanlar en sevilenlerinden biridir. Müslüm Gürses'i dinledik ve şimdi Rubato ile devam ediyoruz. Radyo 7'de sevgili Can Bağları. Şöyle gördüğüm kadarıyla Ankara'dan Murat, Can'a eşi Mehtap'a armağan ediyor. Gaziantep'ten Filiz Ayaslan, tüm dinleyenlere armağan ediyorum, iyi yayınlar diliyorum demiş.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
1: Reklam. Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, Ankara

22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Büyükbaş kurbanlık 36.450, money bonuslu fiyatı ise 34.450 lira. Kurbanınızı en fazla 7 hisseye bölüyor. Yaklaşık 23-27 kilogram kemiksiz ve sakatatsız teslim ediyoruz. Sakatat deri ve kemiklerin hayır kurumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulaması.

0: müzik doğasında var.
1: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır sizinle.
6: Aman efendim ne de güzel kurbanla gülümset. Deniz Feneri ile yar yar bayramı şene.
7: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
9: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
10: Bana göre yenilikçi olmalı.
11: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
12: Bana göre vizyoner olmalı.
13: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
14: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
15: Sağlam bankacılık.
16: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
17: Migros Yemek.
18: Migros uygulamasında.

0: Reklam.
1: Radyo 7. Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube, Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.

0: Radyo 7 Haber.
1: Amerika Başkanı İran'la anlaşma pazarlığı sürerken İbrahim anlaşmalarını raftan indirdi. Anlaşma imzalanırsa İran'ın da anlaşmaya katılmasını istedi. CHP Genel Merkezi'nde dün Türk siyasi tarihine damga vuracak anlar yaşandı. Mutlak butlan krizi kavgaya dönüştü. Genel Merkezi terk etmek zorunda kalan Özel çalışmalarına mecliste devam etti. Makam odasının tabelasını grup başkanı olarak değiştirdi. İlk ziyaretçileri de DEM Parti heyeti oldu. Kurban Bayramı'na sadece 2 gün kaldı. Alışverişi son güne bırakmak istemeyenler çarşı pazarın yolunu tuttu. Tezgahlar şeker, çikolata ve lokumla doldu. İstanbul'da Eminönü'nde bugün adım atacak yer kalmadı. Bir yanda sel, diğer yanda heyelan, şiddetli yağış yurdun birçok noktasında etkili oldu. Mersin'de yolda yürürken sele kapılan bir kişi son anda kurtarıldı. İslam dünyasının kalbi kutsal topraklarda atıyor. Kavuşmak için yılları, hacı olmak için günleri sayan Müslümanlar artık Arafat yolunda. Arife gününü mahşeri prova ederek geçirecek olan milyonlar Kabe'ye bayram sabahı hacı olarak kavuşacak.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, iki forvet alacaklarını ve isimlerinin belli olduğunu söyledi. Galatasaraylı Şalai'ye İngiltere Premier Lig'den talip çıkabilir. Fulham'ın Macar futbolcuyu yakından takip ettiği ifade edildi. İtalya ekibi Napoli'de teknik direktör Conte ile yollar ayrıldı.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 13.890 puandan tamamladı. Amerikan doları 45.72, euro 53.54. Altın son 2 haftayı zararla kapatmıştı ancak haftanın ilk işlem gününde yükselişe geçti. 6.715 lira. Brent petrol düşüşte 99,11 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: otopratik.
1: Meteorolojiye göre Marmara'nın batısı, kıyı Ege ve Antalya hariç yurt genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yarın Ankara 22, İstanbul 24, İzmir 30, Antalya 28, Kayseri 22, Samsun 23, Iğdır 24, Hakkari 20 derece olacak.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
0: Otopratik, Otopratik.
3: Burası Radyo 7.
0: Radyo 7.
4: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
5: İstanbul'da 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesinde birçok kişinin şehir dışına çıkmasıyla kent genelinde trafik yoğunluğu azaldı. Şu dakikalarda %31 seviyesinde. D115 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Avrupa yönünde meydana gelen trafik kazası kaldırıldı ancak bölge yoğun. D100 Küçükçekmece Hacı Şerif yönünde sağ şeritte araç arızası var. Bir şerit trafiğe kapalı, sürücülerin dikkatine. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde diğer istikamette de yoğunluk yaşanıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu'ya geçişler yoğun, Avrupa'ya geçişler akıcı, Haliç Köprüsü'nün de Halıcıoğlu yönü yoğun durumda.
4: Arvento yol

0: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Reklam.
2: En tatlı ısrarların yaşandığı sofralar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.

0: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
1: Baby Mall'dan bayram kampanyası. 31 Mayıs'a kadar her 1000 TL harcamana anında...

0: Fertiz.
1: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
2: Kurban emanetlerinizi başta Gazze ve Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki kardeşlerimize ulaştırıyor, kardeşliği yaşatıyoruz. Bir ise bedeli 5500 TL. Sadaka Taşı Derneği. sadakatasi.org.tr.
3: Bayram alışverişini süvariden yapmak sana yakışır. Seçili ürünlerde ikinci ürüne %50 indirim fırsatı seni bekliyor. Süvari.
4: Yakışanı yapar.
5: Bir reklam.
6: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
7: Reklam.
8: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'de Nebuli'ye devam ediyor.

Gözüm ve Ekin Uzunlar'la Radyo 7'de devam ediyoruz. Aşkın Yayın Ali Ebru'yla sevgili Can Bağları. Ve hemen yine şöyle güzel mesajlarınızla devam etmek istiyorum. 0507-977-0101'den sizler mesajlarınızı gönderiyorsunuz ve ben de onları bol bol okumaya devam ediyorum. Sevgili Öykü, senin için özellikle Bengü Berker'den bir eser demiş. Ben de en güzel eserlerinden birini seçtim ve gönderiyorum. Ve Öykü için, tüm sevenleri için...

uzağımdır, kimine çok yakın, kimine içim ısınmaz, kimi içime sığmaz, kimi mecburiyetimdir, kimi servetim, kimi gülen yüzüm, kimi ömrüme zulüm, kimileri canım, sol yanım, kimileri sabrım, sanki imtihanım, ah.

0: Ben seni öyle sevdim, öyle sevdim ki ne güzel bir şarkıdır. Güzel bir diyet olmuş ve devam ediyoruz Öykü Gürman'la ve şöyle hemen bakıyorum. Burası sevgili Sevda.
1: Radyo 7. Hayata müzik katın.
0: Sevgili Sevda için Öykü Gürman'ın bu güzel eserini hemen gönderiyorum. O güzel bir eser istemiş, ben de bu güzel eserini seçtim. Her an her yerde sizi dinliyorum demiş Şanlıurfa'dan Kübra. Bütün şarkılar hayatımın tek aşkı Sercan'a gelsin. Sevgiler, kolay gelsin. Naneler de güzel görünüyor.

Efendim aç. Devam ediyoruz o romantik sesiyle Cengiz Kurtoğlu'nu dinledik. Sana hasret gideceğim ve şimdi ise evet Bergen'in o güzel yorumuna geçeceğiz. Ve Bergen'i isteyen kardeşimiz de gördüğüm kadarıyla Muğla'dan Mustafa Bey tüm sevdiklerine Bergen'den bir eser demiş. Ben de hemen güzel bir eserini seçtim. Ve artık Düzce'den Belgin, bugünkü tüm eserler sevdiğim Trabzon yollarının kaptanı Ebrah'a gelsin demiş. O benim gönlümün efendisi duysun demiş peki.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Amerikan doları 45,72, avro 53,54, gram altın 6708, çeyrek altın 11.040 lira. Brent petrol 99 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 13.868 puandan geçiş yaptı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
5: Reklam.
6: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
7: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
8: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel.

0: ürünleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik, gücü adında.
1: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
2: Aman efendim ne de güzel kurbanla gülümset. Deniz Feneri ile yer yer bayramı şene.
3: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
4: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış Mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
7: İBDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İBDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İBDEF.org 0212 621 0065.
8: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
9: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
10: Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi bilin.
11: Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.
12: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Büyükbaş kurbanlık 36.450, money bonuslu fiyatı ise 34.450 lira. Kurbanınızı en fazla 7 hisseye bölüyor. Yaklaşık 23-27 kilogram kemiksiz ve sakatatsız teslim ediyoruz. Sakatat deri ve kemiklerin hayır kurumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepinize iyi
13: gelecek. Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
14: Reklam.
15: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Telden Ebruli'ye devam ediyor.

arasında çoğunlukta bayanlar da çoktur. Her birine de ayrı ayrı selam olsun. Çok güzel bir betimleme. Demiş ki akıllı bir erkek dünyanın en güzel kadını sevmez. Akıllı bir erkek. O dünyasını güzelleştiren kadını sever. Çok güzel değil mi? Saygıdeğer beyefendiler. Dünyanızı güzelleştiren o hanımefendilere selam olsun. Biliyorum her birinizin hayatında muhakkak dünya hayatınızı güzelleştiren, dünyanızı güzelleştiren birisi var çünkü.

giden gidiyor Cansız. Ne yaparsan yap, engel olamıyorsun. Gitmesi gerekiyor çünkü. Onun da yapacağı bir şey yok aslında. Düşününce giden gidiyor. Gitmesi gerekiyor çünkü. Efendim hemen Murat Göğebakan'la devam edelim ve Murat Göğebakan'ı seçen kardeşimiz kim şöyle gördüğüm kadarıyla? Asaf Bey. Evet, Murat Göğebakan'dan demiş, rahmetli Murat Göğebakan'dan. Allah rahmet eylesin. Güzel bir eserini seçtim ve hemen gönderiyorum Asaf Bey ve tüm sevdikleri için. Şu an Antalya Mazı Dağı'ndaki mobilyacı Mustafa'ya gelsin demiş bir kardeşimiz de. Mustafa Bey, duydunuz mu? Antalya Mazı Dağı'na selam olsun.

kaldı sende. Ve böylelikle sona gelmişiz. Bu kadar hızlı aktı zaman. Efendim, bugünlük de bizden bu kadar. İnşallah yine yarın aynı saatlerde en bir sevdiğimiz yerde Radyo 7'de görüşmek istiyorum. İnşallah, inşallah nasip olur. Son bir mesaj okuyayım. Güzel Bağdat'tan memleketim güzel insanlarına armağan ediyorum demiş. Gönül dostlarına gelsin. Bağdatlı Yusuf Hoca, selamlar efendim. En önemlisi ve en güzeli, sırrın sahibine emanet. Hoşçakalın.

0: düşündürmeyen teknoloji.
1: Reklam.
2: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında.

0: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'le yaşamayı
1: seveceğim. Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz. Bu bayramda da hayata lezzet katan tatları paylaşmak dileğiyle nice güzel bayramlara.
4: Bağdat hayata lezzet katan tat.
5: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya.

Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

İnsan bazen aynaya baktığında bile kendini tanıyamıyor, yaşadıkları değiştiriyor onu, kırıldıkça susuyor, yoruldukça içine kapanıyor ve bazı insanlar iyiyim derken bile kendini eksik hissediyor her zaman. Hoş geldik, güzel bir akşamda Radyo 7'de Murat Çetin'le Kum Saati başladı.

Allah kimseyi çaresiz bırakmasın, öyle değil mi? Bugün istemiş olduğunuz şarkıları sizlere dinleteceğim. Sevgili dinleyenler, WhatsApp hattımızdan dinlemek istediğiniz şarkılarınızı bizlere iletebilirsiniz. Kimlere de armağan etmek istiyorsanız onları da eklemeyi unutmayın, olur mu? 0507-977-0101 WhatsApp hattımız, 0507-977-0101 isteklerinizi iletebilirsiniz.

İnsan bazen ne zaman değiştiğini fark etmiyor. Bir kırgınlık geliyor ve eskisi gibi gülemiyor artık. Bazı gecelerde insanı kendine ister istemez yabancılaştırıyor. Güzel bir Zerrin Özer yorumu bizlerle birlikte olsun. Günün şu vaktinde çalışan dostlarımız var. Allah kolaylıklar versin. Rabbim gücünüze güç katsın. Bu şarkıda

Ankara'dan Mustafa Bey canından çok sevdiği kızı Selin'e kara geceleri istemiş, bizler de hemen gönderdik. Bursa'dan Ahmet Bey, yol arkadaşı Hülya Hanım'la bizleri dinliyor. Ceren Sagu'dan unutamazsanız çalarsanız çok mutlu oluruz demiş. Birlikte yürünen yolların yorgunluğu sadece bir şarkı hafifletir. İşte o şarkı da bu şarkı.

0: yüzünden.
1: İnsan bazen unutmaya çalıştığı kişiyi daha çok düşünüyor, öyle değil mi? Zaman geçiyor belki ama bazı isimler kalbin içinde yaşamaya devam ediyor.

0: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
1: Murat Çetin'le Kum Saati devam edecek.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aydın-Denizli Otoyolu'nun 20-21. kilometreleri, Beyşehir-Derebucak yolunun 3-61. kilometreleri, Polatlı-Ankara yolunun 44-46. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Murat Çetin'le Kum Saati devam ediyor.
0: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

0: sen istedin.
1: Antalya'dan Canan Hanım, Melike Şahin'in bu güzel şarkısını çocukluk arkadaşı Feyza Hanım'a armağan etmek istediğini dile getiriyor. Yıllar geçse de değişmeyen dostlukların hatırına sesimiz ulaştığı her yere huzur götürsün inşallah. Gaziantep'ten Mehmet Bey'in istemiş olduğu şarkıya kulak veriyoruz. Akşamın dinginliğini kıymetli annesi Emine Hanım'a armağan etmek istiyor. Annemin çok sevdiği şarkıdır. Çalarsanız onu da çok mutlu edersiniz diyor. Ellerinden öperiz. Dinleyelim bu güzel eseri.

0: anne.
1: Hayat yorunca insanı en çok eski huzuru özlüyor. Bir ses, bir dokunuş, bir güven hissi ve bazı geceler insan çocukluğu kadar yalnız hissediyor kendini. Evet, İstanbul'dan sevgili Tarık Hira'yı Zerduş'tan bir eser diyor. Şu anda araçta bulunan herkese armağan olsun denilmiş, olsun bakalım. Ayrıca Konya'dan Ali Bey, dünyalar tatlısı eşim Derya Bedavacı'ya bir şarkı armağan etmek istiyorum demişsiniz. Çalalım sizler için de

Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le Kum Saati sizlere eşlik etmeye devam ediyor. Bugün istemiş olduğunuz şarkılara kulak veriyoruz. Yani şarkıları sizler seçiyorsunuz. 0507-977-0101 WhatsApp hattımız. Adana'dan Elif Hanım bu güzel şarkıyı mesai arkadaşı Kadir Bey'e armağan etmek istiyor. Uğur Işılak, Eski Tadım Yok çalar mısınız? Tabii ki çalarız.

yanım tam bir yanım yarım. Bitmiyor ah hüzalarım. Belki yok, belki

0: bileyim.
1: İnsan bazen aynı hayatın içinde yabancılaşıyor kendini. Eskiden güldüğü şeyler artık içini ısıtmıyor ve bazı insanlar mutluluğu nerede kaybettiğini bile bilmiyor.

Samsun'dan Hatice Hanım, komşusu Sevgi Hanım'a Ferdi Tayfur'dan Elveda Mutlulukları istedi, dinledik. Ve hemen ardından Diyarbakır'dan Serkan, hayırlı akşamlarınız olsun. Babam Kemal Musa Eroğlu hayranı, ona Yürü Be Yalan Dünya'yı dinletir misiniz diyor. Elbette ki dinletiriz. Hemen ardından Mersin'den Arzu Hanım'ın istemiş olduğu şarkıya kulak vereceğiz. Teyzesi Nalan Hanım'a armağan ediyor.

Bazı insanlar en çok güvendikleri yerden kırılıyor, bir söz değiştiriyor her şey, öyle değil mi? Ve insanlar bir daha eskisi kadar inanamıyor kimseye. O yüzden hayatımızdaki insanları hiçbir zaman hayal kırıklığına uğratmayalım.

0: nasıl veda ederim sana? Nasıl?
1: Sen geldikten sonra kalbimin dengini buldum.
0: Ama bunu yapmak zorundayım Ali. Yapmak zorundayım.

0: yokluğum.
1: Sakarya'dan Meryem Hanım, Almanya'da bulunan abisi Ömer Bey'e bu güzel eseri armağan etti. Manisa'dan Derya Hanım, evet en yakın arkadaşı Aslan'ıma, İsmail YK'dan Özlüyorum Ben Seni şarkısını istemiş bizlerden. Hayatta bizi bütünüyle anlayan tek bir insanın varlığı bile büyük bir servettir bu dünyada.

Bazı insanlar özlediğini söyleyemiyor, sadece sessizce bekliyor. Belki bir gün döner diye ve beklemek insanı en çok yoran şeydir. O yüzden fazla bekletmeyin, olur mu? Güzel bir Ebru Gündeş yorumu radyoları başında bizleri dinleyen, yollarda seyir halinde olan tüm dinleyenlerimize armağan olsun. Keyifli yolculuklar.

Denizli'den Feyza Hanım. Evet, ablası Hülya Hanım için istemişti Selçuk Balcı ve Sinan Özen'in yorumunu. Afyon Karahisar'dan İsmail Bey, çocukluk dostu Mustafa'ya armağan etmek istiyor Bergen. Hemen ardından da Tokat'tan Büşra Hanım'ın istemiş olduğu şarkıya kulak vereceğiz. Arkadaşı Emre Bey'e armağan ediyor.

Sevmek güzel belki ama bazen insanı gerçekten tüketiyor. Birini düşünmekten insan kendini unutuyor. Ve bazı aşklar inanın herkese fazla ağır gelebiliyor.

Mardin'den Tarık Bey'in istemiş olduğu, kadim dostuna armağan ettiği intizar yorumuna kulak verdik. Ordu'dan Derya Hanım. Evet, hayat arkadaşı Murat Bey, İbrahim Tatlıses'ten ve hem kaynanasına hem kendi annesine de armağan etmek istiyor İbrahim Tatlıses'in bu güzel eserini. Ardından Hatay'dan Cemil Bey'in istemiş olduğu, aile fertlerine armağan ettiği İrem Derici yorumu bizlerle olacak. Göklerden ağıt yağar. Hatay'dan

Metis'ten Selma Hanım, rahmetli Kıvırcık Ali yanımda sen olmayınca uzaktaki eşi Cemil Bey'e armağan etmek istiyor. Rabbim tez zamanda kavuştursun ayrı olanları, uzakta olanları.

Yanımızda olduğunuz için, bizleri yalnız bırakmadığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum. Murat Çetin'le Kum Saati'nin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte Radyo 7'de Murat Çetin'le Kum Saati kaldığı yerden devam edecek. Hepinize huzur dolu bir akşam diliyorum. Hoşça kalın.

0: Gece Ses Ver. Sözün müzikle buluştuğu program. Kaan'la Gece'ye Ses Ver sona erdi.
1: Evet, bugün programımız başlamadan bitti. Bu gecelik bu kadar sevgili dinleyiciler. Tek bir şarkı için geldim buraya. Bu güzel şarkıyı dinletip huzurlarınızdan ayrılıyorum. Hoşçakalın. Şaka bir ara yanlışlık yapmışım. Programımız başlıyor. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Tüm hazırlıklar tamamlandı mı? Her şey yolunda mı? Çaylar demlendi. Kahveler köpürtüldü. Televizyonlar kapatıldı. 2 saatlik bir müzik ziyafetine hazırız. Hadi başlayalım.

Programımızın hemen başında önemli bir hatırlatma yapmak istiyorum. Malum yollardayız bayram nedeniyle. Bayrama az kaldı. Yarın Arefe. Radyo 7'nin 67 noktada karasal yayını var ama kırsala gittiğinizde ya da şehirler arasında belli noktalarda bize ulaşamadığınızda FM bandında uygulamamız üzerinden dinlemeye devam edebilirsiniz. Radyo 7 uygulamasını telefonunuza muhakkak indirin. iPhone, Huawei ya da Android tabanlı telefonlar fark etmez. Tabletlere de indirebilirsiniz. Ve telefonunuza bağlayıp yol boyunca Radyo 7 keyfini istediğiniz her noktada çıkarmaya devam edebilirsiniz. Benden önemli ve küçük bir hatırlatma olsun.

olumsuz düşünmek, olumsuz konuşmak istemiyorum ama bu tür şarkıları dinlerken hep aklıma şu geliyor. Bazı aşklar bu güzel şarkılarla başlıyor. Bu güzel şarkılar ortak olarak dinleniyor. Bu sözlerden iki taraf da çok etkileniyor. Ben de seni ömrümün son anına kadar seveceğim sözleri havalarda uçuşuyor. İyi ki seni tanımışım ifadeleri gönülleri fethediyor. Ve bazen bu çiftlerin geldikleri noktalar görüldükçe vay be diyoruz, nereden nereye. Yani bir yanda yıldızlara ulaşmıştı bu iki insan, bir bakıyorsunuz en dipteler. Birbirlerine karşı çok acımasız, kırıcı ve kabalar. Bunlara şahit olabiliyoruz. Bu kadar güzel yaşanan duygular en azından daha saygılı biçimde noktalansa iki taraf için de daha iyi olmaz mı?

0: nasıl etmeliydi ağlayabilmeli, farkına bile varmadan. Nasıl etmeliydi ağlayabilmeli, ayıpsız, aşikare, yağmur misali. Neylersin alışkanlık, için kan ağlarken yüzün güler, dikili taş gibi dinelirsin yine. Yavrum, erişmek ne müşkülmüş meğer, anneler gibi ağlamanın yiğitliğine.
1: Bayram hazırlıkları yapılıyor değil mi? Özellikle hanımlar 4 günlük bayram için 7 gün temizlik yapanlar var. Bu biraz onlar için yorucu oluyor ama bu bir alışkanlık, bir gelenek. Bayram kadar önemli bir şey bayram temizliği. Bu arada esnafımız da oldukça meşgul görüyoruz, tahmin ediyoruz. Özellikle berberler, erkek berberleri, imalathaneler, yani baklava börek yapan yerler ve terziler. Tabii ki AVM'ler ve alışveriş merkezlerinin yanında esnafımız da hareketli. Hayırlı, bereketli kazançlar dileyelim. Bize yazın, hangi şehirdesiniz? Yollardaysanız nereden nereye gidiyorsunuz? 0507-977-0101 0507-977-0101'e kısa yazılı mesajlarınızı bekliyorum WhatsApp.

bir söz var ya, meşguliyetten daha iyi bir tedavi yoktur diye. Gerçekten de öyle değil mi? Biraz emek sarf ettiğinizde, fiziksel bir güç de sarf ettiğinizde, biraz terlediğinizde, dinlenmek için bir çay, bir kahve içtiğinizde onun tadı bile bir başka geliyor. Kaan Bey, iyi geceler. Antalya'dan Demet ben, herkese sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Ayrıca canım eşim Eren'e gelsin, onu çok seviyorum demiş. Antalya'ya selamlarımızı gönderelim. Hayırlı akşamlar Kaan Bey, ben de hazırım sizi dinlemeye. Bayram telaşı varken yorgunluk kalmıyor. Konya'dan Asuman, inşallah okursunuz. Bizim için de bir şarkı gelir mi demiş. Az önce andık tüm ev hanımlarını, bu güzel şarkıyı onlara da armağan edelim. Gaziantep'ten yazıyor Soner. Şu anda sizi dinlemekte olan abim Ali Öztürk, Sedat Altın, Mücahit Oktaş, Yahya için güzel bir şarkı istiyorum. Fevzi Toprak, Reşit Emre, Uçar. Onlara bir sürpriz yapmak istiyorum, eğer doğru okuyabildiysem. Bu güzel şarkıyı onlara da armağan edelim, Soner'in armağanı olarak.

0: neredesinler?
1: Güven ne kadar önemli değil mi? Evlilikte güven o evliliği besliyor, süresini uzatıyor. Arkadaşlıkta güven daha sıkı bir dostluğa neden oluyor ki çok önemli hayatta. En azından bir sağlam dostunuzun olması. Ticarette güven tamamen cebinize yansıyor. Daha çok kazanıyorsunuz, insanlar size güvendiği için daha fazla tercih ediyorlar. Açık olmak lazım birbirimize karşı ve güveni sağlamlaştırıp inşa etmemiz gerekir, değil mi? Bir

0: Kayseri'den Hasan'ın mesajıyla devam ediyoruz. İyi geceler, sizi keyifle dinliyoruz. Eşim Şevval ve kızım Ecrin için sıradaki şarkıları armağan ediyorum. Önce bize, sonra tüm Radyo 7 dinleyicilerine gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz. Allah bağışlasın. Şimdiden mutlu bayramlar diliyoruz. İskenderun'dan Enis'e, gurbette olan canım abime bir şarkı armağan etmek istiyorum demiş. Allah kavuştursun diyelim. Teşekkür ediyoruz. Seni dinliyoruz. Konya Akşehir'den selamlar diyor Yaşar Küçük Polat. Ve aleyküm selam, biz de selamlarımızı gönderelim. Abi hayırlı geceler Antalya'dan Şafak. Canım eşim ve kızlarımız Sevdenur ve Hümeyra'ya sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Ve tüm Radyo 7 dinleyenlerine diyor Şafak kardeşimiz. Teşekkür ediyoruz, sevdiklerinizi Allah bağışlasın. Şu an yanımda olan sevgilim Aleyna ile olan bir şarkımız var. Aleyna İren'e gelsin diyor Ferhat gönderdiği mesajda. Sıradaki şarkıyı armağan edebiliyoruz, lütfen kabul edin.
1: Dardayım, yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım.

Dardayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım.

0: Orada günler geçmez.
1: Az önce de söyledim ya, birbirimize karşı açık, şeffaf olmanın çok faydası var. Birbirimizi dinlemenin, anlamanın. Bazen iyi niyetle hareket edip çevremize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Nasihate ihtiyacı olana para teklif ediyoruz. Dertleşmek istemeyene ısrar ediyoruz derdini anlat diye. Tüm bunlar iyi niyetle yapılıyor ama karşımızdaki insana pek faydası olmayabiliyor, öyle değil mi? Kimi insan anlaşılmak isteniyor, kimi insan kendi acısını kendi içinde sakince yaşamak istiyor, ısrar ediyoruz ya gel biraz insana karış diye. İstemiyor ki, ihtiyacı olan o değil. O yüzden birbirimizi iyi anlamamız lazım, iyi anlamak için de iyi ifade etmemiz lazım, öyle değil mi? Hadi bakalım, harika bir şarkıyla daha devam ediyor programımız.

Temiz temiz diye kendimizi temize çıkarmak ne kadar doğru bilemiyorum. Ama bunun bir de tam aksi var. Kendimizi değersiz, yetersiz, yanlış hissetmek. Bu da doğru değil. Herhalde ikisinin arasında dengeli bir yerde bulunmak hepimiz için daha sağlıklı olabilir diye düşünüyorum. Çorum Laçin ilçesi İkizce köyünden selamlar. Bu bayram çok eksiğimiz var. Emrah ben. Yalnızlığımıza deva oluyorsunuz. İyi ki varsınız. İbrahim Erkal'dan bir şarkı. Listemizde var, hiç merak etmeyin. Yalnız hissetmeyin, biz varız. Kesinlikle doğru. Sıradaki şarkıyı eşime ve Radyo 7 dinleyenlerine armağan ediyorum. Çorum'dan selamlar. Bakın ard arda Çorum'dan iki mesaj aldık. Feride Hanım göndermiş, teşekkür ediyoruz. Merhabalar, ben Alperen. Bugün benim doğum günüm. Bana ve bütün bugün doğum günü olanlara bir şarkı çalabilir misin demiş. Memnuniyetle Alperen, iyi ki doğdun, iyi ki varsın, iyi ki bizi dinliyorsun. Hem sana hem de bugün doğan tüm dinleyenlerimize sağlıklı, mutlu yıllar diliyoruz.

iyi niyetinizle kimi insanlara yardımcı olmaya çalışırsınız. Ona bir yol göstermeye, varsa imkanınız maddi olarak desteklemeye. Ama bakarsanız ne yaparsanız yapın o insan değişmiyor. Neden diye soruyorum ben kendi kendime. Çünkü o iyiliği yapmaya siz layıksınız. Ama sizin yaptığınız iyilikten faydalanmaya layık olmadığı için karşınızdaki insan kendini değiştiremiyor. Allah ona nasip etmiyor. Kimi insan derdini açmak istemez, karşısındakine yük olmak istemez. Kimi insan karşı taraf istemediği halde kendi derdini, sorununu, ihtiyacını ona yüklemeyi uygun görür. İki farklı uç. Hayat böyle değil mi? İki farklı türde insan karşımıza çıkıyor. Maraş'tan Mersin Bozyazı'ya seyahat ediyorum. Sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerime armağan ediyorum diyor Oğuz Ankara. Kazasız belasız yolculuklar. Abi merhaba, iyi geceler. Ben Aydın'dan Mahmut. Hayatımın anlamı, hayatıma anlam katan çok sevdiğim Yasemin'e bir şarkı istiyorum ve onu çok seviyorum diyor. Alanya'dan Antalya'ya doğru yolculuğumuz devam ediyor. İşimizin başındayız. Sıradaki parça bize gelsin. Mesut ve Duru, iyi bayramlar demiş. İyi bayramlar, kazasız belasız hayırlı yolculuklar diliyoruz size de.

0: başka konular.
1: Mersin'den Semra Hanım yazıyor. Sıradaki şarkıyı Nujinda kızıma armağan ediyorum. Kolay gelsin demiş. Size de kolay gelsin. Muhtemelen bayram hazırlığı devam ediyordur. Ankara'dan Ayten çok uzaklarda olan Gazi Bey için bir eser istiyorum. Çok teşekkür ediyorum demiş. Biz teşekkür ederiz. Erzurum Oltu'dan selamlar. Biz dört arkadaş oturmuş sizi dinliyoruz. Sıradaki şarkıyı bize armağan eder misiniz? Etmez miyiz? Merhaba Kaan Bey, İstanbul Başakşehir'den Fatma Nur. Hem sizi dinliyoruz hem de kayınvalidemle bayram baklavası yapıyoruz. Herkese iyi geceler, iyi bayramlar diliyorum. Sıradaki parçayı eşime ve kayınvalideme armağan ediyorum. Bizim evde 7/24 Radyo 7 açık demiş. Teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Şimdiden iyi bayramlar diliyorum. Yollarda, evlerde, Türkiye'nin her yerinde bayram hazırlıkları devam ediyor. Bayram haftasına girdik. Bu şarkı da bizden size armağan.

yüzüme bakma öyle. Ya evet ya hayır de. Bu aşk yürümez böyle. Susma, konuş bir şeyler söyle. Yüzüme bakma öyle. Ya evet ya hayır de. Bu aşk yürümez.

0: aşk oluşup
1: çok fedakarlık yapan insanlar, çok iyilik yapan insanlar, kendi sevgisinde ısrar edenler, karşı tarafın kendisini sevmesini çok fazla isteyenler, hatta bunu zorlayanlar, belki de içten içe ona diz çöktürmek istiyor. O sevgiye karşılık alamadı ya, belki buradan beslenmek istiyor, değil mi? Bunu da çok doğru bulmamak gerekir. Çoğumuz belki bu hatalara düşmüşüzdür. İyi geceler, şu an yorgunluk sonrası çay ve sizi dinliyoruz. Sinan Fatmanur. Harika değil mi yorgunluk sonrası? Hem çay hem de Radyo 7 şifa niyetine çok iyi gelir. Denizli'den Dilo. Dilo Can. İyi bayramlar, bizim için de güzel bir şarkı çalar mısınız? Van'da yaşayan kızım Rabia için istiyorum demiş. Haydi bakalım, Allah bağışlasın. Kaan abi, bugün benim doğum günüm ve 3 gün önce doğum günü olan canımdan, her şeyden çok sevdiğim Derya'm için İbrahim Erkal'dan bir şarkı sırada bekliyor Safa, hiç merak etme. Doğum gününüz kutlu olsun, bu güzel şarkıyı armağan edelim. İbrahim Erkal birazdan sizlerle olacak.

Bayramlarda yalnız kalanlar, maddi gücü olmayıp bayram coşkusunu yaşayamayanlar, farklı nedenlerden dolayı belki yakın zamanda bir yakınınızı kaybettiniz ya da hapishanedesiniz, farklı bir ülkedesiniz. Onlar için biraz zor geçecek bayram. Ama Radyo 7 bayram boyunca sizlerle bunu hatırlatalım canlı programlarla. Belki bir teselli kaynağı oluruz, bir avuntu oluruz sizin için. Manisa'dan Gaye, sizi severek dinliyoruz. Eşim Yunus için bir şarkı çalmanızı rica ediyorum ve onu çok sevdiğimi söyler misiniz? Memnuniyetle söyleriz. Siz birbirinizi sevmeye devam edin yeter ki. Erzurum'dan Çiğdem, sıradaki şarkıyı hayat arkadaşım İsa'ya armağan ediyorum, çok teşekkür ediyorum demiş. Kaan Bey, biz eşimle sizin eşliğinizde Manisa'dan Hatay'a yolculuk yapıyoruz. Bizim için de bir şarkı gelir mi? Gelmez mi? Kazasız belasız hayırlı yolculuklar. Eşim Mehmet, çocuklarım Buğlem, Ebrar ve Erol için güzel bir parça istiyorum demiş. Güzel şarkı çalmak bizim işimiz, hiç merak etmeyin. Kayseri'den Şevval, eşim Hasan'ı çok seviyorum. Bir sonraki şarkıyı ona armağan ediyorum. Şimdiden teşekkür ediyorum demiş. Biz teşekkür ediyoruz bu harika mesajlar için. Bu İbrahim Tatlıses şarkısı sizin için geliyor.

Balıkesir Bandırma'dan yazıyor Cenk. Balıkesir Bandırma deyince aklıma iki şey geliyor. Bunlardan birincisi milli mücadele için Atatürk'ümüzün Bandırma isimli gemiyle Samsun'a gitmesi. İkincisi de oynak bir şarkı vardı. Balıkesir Bandırma boş ver gitsin aldırma diye. Hep aklıma bu ikisi gelir. Cenk sıradaki şarkıyı İbo Ertunç kardeşlerime armağan ediyorum demiş. İbo ve Tunç olabilir. Doğru okuyabildiysem teşekkür ediyoruz. Bakalım diğer mesajlara. Çorum'dan Yasin Keskin. Canımın içi tek tutkum vazgeçilmezim Gamze'min yarın doğum günü, onu çok seviyorum. Tüm şarkıları ona armağan ediyorum diyor. Teşekkür ediyoruz. Bartın'dan Veli Erkek Kuaförü olarak başımda Sevda Yelleri şarkısını tüm kuaför arkadaşlarıma armağan ediyorum diyor. Mersin'den Aslanköy'den Nilüfer. Size de güzel bir şarkı çalar mısınız Kaan Bey? İyi ki varsınız, harikasınız demiş. O sizin kalbinizin güzelliği. Çok teşekkür ediyorum. Bu şarkı bizden size gelsin.

sayıda mesaj var. Daha çok mesaj okuyarak daha çok dinleyicimizin yüzünde bir tebessüm oluşturmak istiyorum. Abi ben Çiğdem öğretmen, bu bayram o kadar eksiğim ki kimse anlamıyor beni. Eskişehir'de beni dinleyen Yaşar Uğur için sıradaki şarkıyı armağan ediyorum diyor. İstanbul Bağcılar'dan Özlem, bir selam vermek istediğim Kaan. Sıradaki şarkı gurbetteki kardeşim Ahmet'e ve kıyamadığı o gönül sızısına armağan olsun. Süper Lig'in yeni incisi Çorum'dan selamlar İhsan, ben eşim Beyza ile balkonda kahve içerek dinliyoruz. Çok güzel şeyler yazmışsınız. Sıradaki şarkı eşim Beyza ve kızım Zeynep Duru'ya gelsin şimdiden iyi bayramlar demiş. Ben de iyi bayramlar diliyorum. Çorum bu gece harika. İsmi Mahmet Manisa'dan Rabia Gül ve bütün arkadaşlara selamlarımı gönderiyorum diyor. Madem öyle, bu güzel şarkıyı sizlere de armağan ediyoruz.

Sen de Radyo Hediye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

Bugüne kadar mutluluk nedir sorusuna belki de yüzlerce, binlerce cevap verilmiştir. Ve çoğunu belki de benimsedik, doğru bulduk. Ama bana sorarsanız mutluluk nedir diye şu son yıllarda düşündüğüm şey şu. Mutluluk bana göre kendimizle barışmak, kendimizi affedebilmek. Bu çok zor değil mi? İnsan bir başkasını daha kolay affediyor sanki. Kendiyle her gün yüzleştiği için kolay kolay affedemiyor. Kendimizin yanlış olmadığını kendimize kanıtlamak, kabul ettirmek zorundayız. Başka türlü bence mutluluğu yakalamak çok zor. Kendi içimizde o kaynayan kazanı susturmak zaman alacak diye düşünüyorum. İstanbul'dan Güneş ailesi masaya radyomuzu koyduk. Senin yayınında yaprağımızı sarmaya başladık. Sıradaki şarkı bayram telaşında olan tüm hanımlara gelsin demiş, kolay gelsin diyelim. Murat Almanya'dan iyi geceler diliyor. Biz de yurt dışına selamlarımızı gönderiyoruz. Sıradaki parçayı Sakarya'dan bizi dinleyen kuzenlerime, teyzelerime ve arkadaşlarıma armağan ediyorum. Buradan onları çok sevdiğimi söylüyorum demiş. İsmini yazmayı unutan bir dinleyicimiz. Madem öyle biz de bu harika şarkıyı İstanbul'da kalmayı tercih eden tüm hemşehrilerimize armağan edelim. Bayramı İstanbul'da geçirecek olanlara.

kadar hor yaşanmasına, hor kullanılmasına rağmen yine de dünyanın en güzel şehirlerinden biri İstanbul. Hem İstanbul'u gezerken hem de bulunduğumuz şehirde, kasabada, köyde yaşarken gördüğümüz bir manzara, güzel bir koku, renkler, hatıraların yeniden canlanmasına neden oluyor, olumlu ya da olumsuz. Eğer olumsuzsa o an bütün moralimizi, motivasyonumuzu bozabiliyor, değil mi? O güzel günler geliyor aklımıza ve o günlere duyulan özlem.

0: mesaj var.
1: Çok fazla mesaj var. Bu mesajları okumak istiyorum mümkün olduğunca. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar. İsmim Ahmet Fedakar, Kahramanmaraş'tan dinliyorum. Canımdan çok sevdiğim eşim Ebu Fedakar'a armağan ediyorum demiş. Ahmet, ne güzel soy ismin varmış bu arada. Fedakar soy ismini çok beğendim. Samsun'dan Bayram, yaşın sıradaki şarkı eşim Fatma, kızım Havva Nur, yaşın. Suriye Elbap'ta görev yapan oğlum Furkan, yaşın için istiyorum. Vatan uğruna görev yapan tüm asker, polis, güvenlik güçleri için ve Radyo 7 çalışanları için iyi ki hatırlattınız. Bizde vazife başında olan her kim varsa onlara hem selam gönderelim hem de bu şarkıyı armağan edelim. Denizli'den yazıyorum Sevil, ben manzara eşliğinde seni dinliyoruz. Sıradaki şarkı Mavişime gelsin demiş. Bakalım diğer mesajlara. İyi geceler, ben Ordu Ünye'den Şahinder, Birgül ablayla dinliyoruz. Sıradaki şarkıyı istiyoruz, severek dinliyoruz. Hayırlı bayramlar demiş. Biz de Karadeniz'e selamlarımızı gönderelim. Şimdiden hayırlı bayramlar dileyelim. Ve hadi gelin şimdi hep birlikte Sibel Can'a kulak verelim bu harika şarkıda.

zorluyoruz değil mi çoğu zaman? Aklımızdaki, yüreğimizdeki gerçekleşsin diye. Ama böyle bir garanti mi verilmiş ya da böyle bir söz mü verilmiş bize? Siz dünyaya gideceksiniz, canınız ne isterse sahip olacaksınız diye. Hayır, ama insan yine de sonuna kadar zorlamayı seviyor. Günaydan Fatma, işim her şeyi Mustafa'ma gelsin, onu çok seviyorum, sıradaki parçayı ona armağan ediyorum diyor. Ankara Keçiören'den Sever Terzi'de dinliyoruz sizi. Bizim için de güzel bir şarkı gelir mi? Mesaide bizi dinleyen tüm Sever ailesine armağan ediyoruz demiş. Kolay gelsin esnafımıza, zanaatkarlarımıza. Ankara'dan Murat, ben sıradaki parça canım eşim Mehtabıma gelsin demiş. Ömrüme gelsin memnuniyetle. Yine Türkiye'nin bir ucundayız. Edirne'den selamlar, şu an sizi dinliyoruz. Sıradaki şarkı Esin'den Tunca'ya, Gamze'den Emir'e gelsin. İyi bayramlar diliyoruz, sevgiler. Sevgiler, saygılar bizden. Trabzon'dayız Volkan. Yüreği güzel tüm insanlığa armağan ediyorum çalacağınız şarkıyı. Mersin Bozyazı'dan şu saatte çalışan berber, kuaför arkadaşlara selamlar diyor Mustafa Şah. Çok yoğunsunuz değil mi? Allah kolaylık versin.

Kırıkkale uzanıyoruz. Bayram hazırlığı için sarma saran 3 arkadaş Gül, Fatma ve Yazgül için istiyorum. Sıradaki şarkıyı diyor hanımlar, kolay gelsin. Zonguldak'tayız, Sedat Çıtak. Bizim için de güzel bir şarkı gelir mi? Tüm madencilere gelsin benim canım kardeşim. Emekçilerimiz, Allah'a emanet olunuz. En güzel şarkılar sizin için gelir, hiç merak etmeyin. Kırşehir Kaman'dan Gökmen Köknar, herkesin bayramını kutluyorum Kaan kardeşim demiş. Biz de sizin bayramınızı kutluyoruz, sağ olun. İzmir'den Abbas, eşim ve oğlumla dinliyoruz sizi. Sıradaki parçayı bize armağan eder misiniz? Memnuniyetle. Severek dinliyorum Balıkesir'den selamlar. Sıradaki şarkıyı benim gibi çalışan tüm terzi arkadaşlara hediye ediyorum diyor. Kolay gelsin. Tüm İslam aleminin kurban bayramını kutluyorum. Antalya Zeytinköy'den Mustafa Kaygısız, eşim Canan Kaygısız için bir şarkı istiyorum. Onu çok sevdiğimi de söyler misiniz demiş. Memnuniyetle, sevginiz, muhabbetiniz daim olsun. Allah güzel günler göstersin. Bu şarkıda bizden hepiniz

birbirimize çok alıştık değil mi? Böyle uzun tatiller bize pek yaramıyor. O yüzden size güzel bir haber vereyim. Radyo 7 olarak bir karar verdik bu bayram haftasında. Dedik ki programlarımıza devam edelim be. Dinleyenlerimizle aramızı açmayalım. Sadece bayramın birinci günü tatil yapmaya karar verdik. Onun dışında ikinci, üçüncü günü sizlerle birlikte olacağız. Ve tabii ki bayram arefesinde de sizlerleyiz, hiç merak etmeyin. Bilmiyorum bunu müjde olarak görür müsünüz? Onu paylaşmak istedim. Çok güzel bir yayın yapıyorsunuz diyor Fransa'dan Ülküs Sarı eşi.

Ve güzel bir şarkı armağan ediyorum. Adı Zeki Sarı. Mutluluklar diliyoruz, hayırlı bayramlar demiş. Gurbette bize kulak verenlere selamlarımızı gönderelim. Onlar bayramları biraz buruk geçiriyor belki de. Bartın'dan Ecrin, babam Selim için sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Kara Hüseyinli'den iyi yayınlar, ben Alper Çetinkaya. Dostum ve değerli abi için sıradaki şarkıyı istiyorum. Ona talip izlemiş. Almanya'nın Paderborn şehrinden Fatma, sıradaki parçayı eşime ve ailesine armağan ediyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum şimdiden demiş. Adana Sarıçam'dan Ömer, sıradaki parçayı kayınvalidem Hafize Datlı'ya armağan ediyorum. Datlı mı soyadı? Bu da çok hoşmuş. Selamlarımızı gönderiyoruz.

güzel, çok keyifli bir gece oldu. Tabii ister istemez içimizde bir bayram kıpırtısı var değil mi? Bir gıdıklıyor bayram. Sözü bile yeterli oluyor. Malum tatil de biraz uzadı. Ama yine Türkiye'nin büyük bir kısmı bayram hariç çalışmaya devam ediyor diye düşünüyoruz. Kolay gelsin gece boyunca çalışacak olan tüm dinleyenlerimize. Ben gidiyorum ama dediğim gibi yarın saatler 22'yi gösterdiğinde Allah'ın izniyle yine Radyo 7'de buluşacağız. Bu müzik ziyafetine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ve tabii ki sizin o güzel gönlünüzden kopup gelen mesajlara da yer vermek en büyük mutluluk bizim için. Yarın görüşmek üzere, iyi geceler. Allah'a emanet olun, kendinize çok iyi bakın.

Bugün de gölge programının vakti geldi ve duyabilenler, radyo hediye açanlarla şu an beraberiz ama program 2 saat sürecek. Bu süreçte sürekli aramıza katılanlar olacak. Bir taraftan gidenler olacak. Herkesin vakti bir değil. Öyle. Kimi böyle arabasına biniyor, bir yerden bir yere giderken dinleyebiliyor ancak. Yani 5 dakika dinliyor iki anons. Onu kar biliyor kendine. Bugün de dinledim gölgeyi diyor. Ama kimi var ki başlıyor, sonuna kadar dinliyor. Keyifli olsa gerek. Ben işimi yaparken keyif alıyorum. Peki Radyo 7'de Gölge Sizlerle programına hoş geldiniz.

Dedim ya az evvel, kemiği 5 dakika dinliyor, kemiği 2 saatin tamamını. Bir de yıllardır dinleyenler var. Ben 22 yıl olmuş radyoya diye adım atalı. Böyle başından beri dinleyenler var. Ama bugün sesimi duyanlar da var. Bu nedenle her gün biraz tanışmakta fayda var. Ben böyleyim işte. Nasılım? Şu 3 günlük imtihan dünyasında kötü olmayı beceremedim. İyi niyetlerimden vazgeçemedim. İnsanları bir çırpıda affettim ama kendimi affedemedim. Çok şey içinde yaşayıp insanlar kırılmasın diye sustum. Bir şeyleri söyleyemedim. Evet, herkesin çok şeyi oldum da bu dünyanın insanı olamadım. Ne de ait olduğum yeri henüz bulabildim. Efendim, sen de benim gibisin. Ne güzel işte. Buluştuk. Öyledir. İnsanlar dert bazında ortaksa asıl kardeşlik orada başlar.

Bedenim sürgünde, gönlüm yasta. Gayrı iflah olmaz güzelim. Bil bundan sonra. Kaç sefer ölür bir adam bir günde. El aleme sorma. Gel de kendin gör bundan sonra.

0: Burası Radyo 7. Gölge ben.
1: Üzülürüm dayan.
0: Gündüz 14 gece 24 günde 2 programla Radyo 7'de huzurlarınızdayım ve hep olduğu gibi programın bu başında hemen duamı yapayım, Rabbime yalvarayım. Siz de amin deyin. Ya Rabbi, sadrımı genişlet, işimi kolaylaştır, şu dilimdeki düğümü çöz, sözlerim anlaşılsın. Pekala, yurt içinde yurt dışında sesimi duyan her yana böyle içerilerden merhaba. Bereketli, sağlıklı, huzurlu, böyle beladan, şerden, kazadan, arızadan uzak bir gün olsun.

Bu geceli şarkı bana geceli bir şiiri hatırlattı. Şöyle ki: kirpiklerim gözlerime iner geceden geceye, sarhoş gibi başım böyle döner geceden geceye. Beyaz yolcu, siyah hancı, ışıklar bana yabancı. Gönül yuvama bir sancı, tüner geceden geceye. Ah dostum, iki gözüm iki bulut, hücre mezar, ranzam tabut. Her hayalde bir umut, söner geceden geceye. Dağ gibi dumanlı başım, öfkemle bitmez savaşım. Ancak uyursam gözyaşım diner ulan geceden geceye. Karanlık çeker kahrımı, bir ateş yakar bağrımı. Biriken hıncım sabrımı yener geceden geceye.

İstanbul'dan Selim isimli bir kardeşimiz abi diyor, sesin ne kadar huzurlu geliyor demiş. Teşekkür ederim. Ya elhamdülillah, huzurluyum, sizler de huzurlu olun. Ama şunu diyebilirim, evet huzurluyum. Çok şükür yanlış yaptığımda içimi kemiren bir vicdanım var. Vermiş Mevlam, çok şükür. Ve beni üzenlerden intikam almam. Onun yerine Allah'ım layığını bulsun der, Rabbime bırakırım. Böyle dualarım var. Böyle yaparsan huzurlu olursun.

Bu şehrin günahkar sokaklarında bir çocuk büyüdü. Yıllar aynat. Kurumuş, çatlamış topraklarında bir umut yeşerdi. Dallar aynat. Ne ana, ne baba, ne yar, ne yavru. Hepsinden vazgeçti yansa da bağrı. Kendi öz yurdundan gurbete doğru bir yolcu yürüdü. Yollar aynat. Onun için sükut altın demekti. Selamet uğruna sabır ekmekti. Sahte dosttan, kötü sözden çok çekti. Yine de hep sustu dillere inat. Biliyordu hayat kavgası zordu. Davası uğruna kendini yordu. Hiç kimseye eğilmedi, dik durdu. Kula kul olmadı.

Sevgili dostlar, usta bir gün çırağı yine yanına çağırır ama der ki, bir kağıt kalem al da gel. Normalde sohbet ediyorlar, normalde nasihatler ediyor sürekli. Fakat bu kez söyleyeceği şeyi not etmesini istiyor. Evlat bak, burada ne kadar durursun bilmem. Buradan nereye gidersin bilmem. Ekmeğin sürekli bu işten mi olur bilmem. Nereye gidersen git, nerede olursan ol, sana şimdi söyleyeceğimi unutma. Ve çırağa not ettirdiği şey şudur: değer gördüğün yere tükürürsen, değer görmediğin yerde çürürsün. Tekrar mı edeyim? Olur. Değer gördüğü yere tüküren insan, değer görmediği yerde çürümeye mahkumdur.

0: hikmet ehline bir gün biri gelir. Ölümden çok korktuğundan bahseder. O ölümden korkan kişiye der ki gönül ehli, bak der, sen servetini arkada bıraktığın için ölümden korkuyorsun. Eğer servetini önden gönderseydin, ölümden bu kadar korkmazdın. İnsan serveti önden nasıl gönderir? Paylaşarak.
1: Evet. Ne sen?

Yani herkes bir büyüklük derdinde ya. Büyüklük Allah'a mahsus. Haşa, insanla anılacak bir şey değil. Buradaki büyümekten kastettiğim daha olumlu, daha ılımlı, daha olgun bakar her şeye. Ve bu olgunluk beraberinde neyi getirir biliyor musun? Daha kolay affeder. Affetmek unutmak değil, yükü bırakmaktır.

0: öyle bir dünya ki, bak söyleyeceklerim yalan mı? Menfaat bitince selam da biter. Tabii. Çıkar için gelen işi bitince gider. Herkes dost değil. Kimi insan seninle değil, senin verdiğin imkanla ilgilenir. Daha sonra ne mi olur? Gerçek olan kalır, menfaat olan kaybolur.
1: Başka bir ihtimal olsaydı keşke,

Kara kışlardı. Şu deli gönlüm yanar kor ataşlarda. Öyle bir dert var ki başta ben bende değilim. Sorma. Yağan karlar izlerini süpürdü. Mezarının üstünü diken bürüdü. Gözlerimin yaşı sel oldu yürüdü. Ben bende değilim. Sorma. Yadıma düşünce erir kemiğim. Heba oldu gitti onca emeğim. Bir garip kulum, derdimi kime söyleyeyim? Ben bende değilim. Sorma.

Ey gönül, sen sen ol, kimsenin gönlünü yıkma. Dikenin ucuna çık da edep çizgisinden çıkma.

bizi dinleyen ama aynı zamanda dinletenlere selam olsun. Burası Radyo 7, Talha Bora Öge ben. Huzurlarınızdayım, bir parça huzur vereyim diye. Özellikle şu an iş yerinde dinleyen canlar, bereketli işler. Evde dinleyen hanımefendiler, kolaylıklar. Sıradaki şarkı diyecek ki bu havada gidilmez. Ve bence de gitmeyin bir ara. Radyoya da kalın. Hadi.

Radyo 7'de Gölgesizlerle programındasınız. Doğru zamanda doğru yerdesiniz ve ne diyoruz? Fedakarlıklarına karşı bazıları der ki yapmasaydın. İyi niyetlerine rağmen insanların iki yüzlükleriyle ihtiyaç duyduğun an, insanların komik bahaneleriyle ve anlayışlı olmana rağmen onların mideni bulandıran yanlışlarına mutlaka bir şekilde maruz kalırsın bu hayatta. Sen kendi kıymetini bilmezsen bu dünyadaki nicesi kıymetini zaten bilmeyecek.

0: oluruz.
1: Konuşulan her cümle beni aklına bilinçlidir, biliyor musun? Hatıralım. Yani bazısı farkında değildim der, yalandır. Vallahi insanlar ne yaptıklarını çok iyi bilirler. Neye sebep olduklarını. Mesela kimi sustuğunda yaralar, kimi konuştuğunda yaralar. Ama herkes can yaktığının farkındadır.
2: Ayakta kal yüreğim, tutun yıkılma sakın.

Çekmekle bitmiyor dünya zahmeti. Uzun ömür için ferman neyime? Benim tek umudum Allah rahmeti. Kulundan gelecek derman neyime? Hayallerim efkarımın garkında, kader çektiğimin farkında, arzularım acıların çarkında, umut eğirecek kırman neyime?

İyi insan olmak yetmiyormuş hayatta. Bir de baht denen sessiz bir kader varmış. İnsanlar hak ettiklerine göre değil, bahtlarının izin verdiği kadar ağlar ya da gülermiş. Belki de bu yüzden analar evlatlarına dua ederken, iyi ol demeden evvel, bahtın güzel olsun yavrum dermiş.

0: Kıymetli dostlar, kadın olmak gerçekten her zaman zordu ama günümüzde daha zor. Ve evet, çalışan hanımefendilerin kendine göre ekstra zorlukları var ama benim eşim ev hanımı. Ev hanımlığının ne kadar zor olduğuna hem anamdan hem sevgili karımdan da şahidim. Evin erkeğine düşen kadınına destek olmaktır. Adamlığın şiarı bunu gerektirir. Yük olmak değil, mümkünse yükünü azaltmak, yükünü almak. Allah yardımcı olsun. Tüm hanımefendilere sevgi, hürmet, saygı. Bu imandandır ha. Evet, bir erkeğin bir kadına bakış açısı onun karakterini ortaya koyar. Evet, hanımefendiler demişken bizi de dinlerler ve dinletirler. O açıdan da ayrıca selam olsun. Biz de mesela bir nebze programlarımızla, Radyo 7 yayınlarıyla onların ev işlerinde zorluklarını onlara unutturabiliyorsak ne mutlu bize. Selam olsun.
1: Gölge sizlerle.

0: Talha Bora Öge ile son 10 dakika.
1: Sıra bana gelmediyse, hala yaşıyorsam yani, yine Radyo 7'mizde buluşacağız. Bu program gündüz 14, gece 24'te. Evet, kapanışımı biliyorsunuz dua ile yapıyorum. Dua ile başlattığım gibi. Allah'ım, bugüne kadar elimizi boş çevirmedin. Nimetlerini üzerimizden eksik etmedin. Rahmetini ve bereketini hiç esirgemedin. Bizi bize bırakmadın. Hep en iyisini verdin. Sonsuz hamd ve senalar olsun. Ve şükürler olsun ki bizi İslam üzere olan vatanımızda Müslüman olarak var ettin. Sevdin, sevdirdin, sevindirdin. Biz senden yine hayırlısını kolaylıkla diliyor, rızanı her şeyden kıymetli biliyor ve ne takdir edersen razıyız, sana tevekkül ediyoruz. Kabul eyle ya Rab. Bugün böyle dua etmek geldi içimden. Evet, sabah. Amin, amin, amin. Sevgili dostlar, tekrar buluşacağımız ana kadar unutmayalım. Dün gitti, yarın daha gelmedi, anı yaşayalım. Hepimize şimdiden hem hayırlı huzurlu iftarlar, hayırlı huzurlu sahurlar. Bendeniz Talha Bora Öge, namı diğer gölgenizden. Şimdilik eyvallah.

0: Ben de unutamam, geçse de yıllar. Seviyorum seni, dünyalar kadar. Dudağımda ismin, gözümde yaşlar. Bir tanrıyı, bir de beni sakın unutma.
1: Burası Radyo 7. Şimdi sıradaki şarkı

yaşayan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Giden bu yolculardan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam